Hürmetlik radyo yanlıqıcılan bu sahibimizdə davalanış suğurçısıdan doğru izdəş ixtidari torğı çıxırılıb, bütün məmləkətdiki barlıq bekitilgən davaral, davalaş aparatları parça setiş doğru xanalarını qapladı digə məzmunda toxtılb ötümüz. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi tor bekitinin xəvirəgi qarğanda, Davalanış sug'urtasi mulozimatining qulayliqligini yanada o'stirish uchun Davlat davolanish kapolati idorasi mamlakat bo'yicha birlikka kelgan davolanish sug'urtasi uchur supsig'i tayinib, davolanish sug'urtasidan to'g'ri izlash iqtidorini ejib, sug'urtaga qatnashgan ommaning davolanish sug'urtasi dorilari va soda sug'urtasida ijodiy dorilarni qayerdan sotib olg'ili bo'ladiganligini texnik qulaylik surishtirishiga yordam berib, sug'urtaga qatnashgan Ammanın doğru setivilişini texmo yuqri önümlük, texmo aşkara, texmo xatırcan boluş imkaniyetigi egi qaldi. Davalanış sug'urtasidan doğru izdash iqtidori arqaliq ma'lum dorining bir ay ichida qaysi davolanish sug'urtasidagi bekitilgan davolash apparati yoki dorixonada rasjot xatirasi borligini tekshirgili hamda kundalik sonliq ma'lumotlarni yangilig'ili bo'ladi. Bu iqtidar bütün mamlakatdagi barliq bekitilgan davolash apparatlari va bekitilgan parcha setish do'konlarini qaplagan bo'lib, davolanish sug'urtasi dorilari va ijodiy dorilardagi mujmallikni tekshirish va dal joyida bo'lishni izlashni qo'llaydi. Doğru setivilishga to'g'ri kelganda, Davlat davolanish kapolati idorasining Veyshin ommaviy nomri, Davlat davolanish sug'urtasi mulozimat supsi aptisi, Davlat davolanish sug'urtasi mulozimat supsi Jifubao kichik programmasi. Davlat davolanish sug'urtasi mulozimat supsi Veyshin kichik programmasi orqali

0: Yakında, Jungu Neft Kimya Sanayiti Gurohi Guangminghao namlyk Saglamlyk Tez Poyezi, Şinjangda Diagnoz Koyuş, Davalash Vazifesini tamamlap, Aksu Vilayetidiki Közüge Ak Tüşken 1031 Bimarni Haksız Körüş Kuvvetini Äslige Keltiriş Operasiyası Kıldı. Jungu Neft Kimya Sanayiti Gurohi Guangminghao namlyk Saglamlyk Tez Poyezi, Döletimizdeki Birden-bir Poyezdi Kurulgan Köz Keselikleri Doktorhanasi.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşı misizlər? Ətigəlik xəbərlər proqramımızın anılışlarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 7-ci ayının 10-cu günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 26-cı günü.
1: Aval, bu qədimki proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Abdanım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın içip, baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorukının ruhini ögendi, ızcıllaştırdı. Şinjan'ın kelkündün müdafiye alınış, apet zeynini yenikiltiş, apetin kutkuzuş katarlı hizmetlerini yanımı muhakime kılıp uğurlaştırdı.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin Devlet Pen Teknika Mukafatı yığını, İşki Akademiyanın Akademikler yığını, Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin 11. Kıtımlık Memleketlik Kurultu'da kılgan muhim sözü, Abdonum rayondaki Pen Teknika hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgadı.
0: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür sodası yermengisi Ürümçi'de başlanıp, kömür baylıkı evzelikine çonkır kezip, Şinjan'ın energiye kespinin derecesini östürüşki küş koşuldu.
1: Tamujnudun ötküzüş süreti tezletilip, mal miktarı aştı. Bu yıl Qorğas porti arqılı katnağan Jongo, Yavropa, Utr Asiya növetçi poyizi 5000 kitimden aştı.
0: Bəxt yurt şevisi de bayan kılınıp, gülleniş neticileri emeli işleş arkalık sızıp çıkıldı. Bəxtimle sizgi sözle birey temizdeki ikinci növetlik Şinjan Dehqan Çarvıçılar Hikaye Sözleş Musabıqısı muvaffaqiyetlik ayaqlaştı.
1: Ningbo'dan Şinjan'a yardım berişke kelgen oqtıqçı, Cenobi Şinjan'a işki qetim berip, Şinjan'da yıldız tartıp, ketmeydiğen oqtıqçılar koşuğunu bərbaqlışta küt koştu.
0: Emdi haberler anlanlar.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tünögün çüşdün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin kelkündün müdafiyeleniş, apettin qutquzuş xizmetigi bergen muhim yol yorqunun ruhi əstaydıl öginildi, izcillaştırıldı. Yığında munular təkidlendi. Partiya Merkezi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını umum yüzük izcillaşdırıb və əməliyləşdirib, xəliqni, hayatlıqni həmmidin ələ bilişdə çın durub, tövən çək təpəkkuri, axırqi çək təpəkkurini puxta turğuzub, bixudluq ideyası və tələy sınaş psixikisini qət'i yeğib, hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyətcallıq, zimmigi eliş bilən kəlgündün mudab yəlniş tədbirlərini puxta inçikə əməliyləşdirib, abəttin mudab yeleniş, apet ziyinini yenikletiş, apetin kutkuzuş hizmetini puhta yakşı işleş. Xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tek şürüp, tügitişini ken kanat yaydırıp, su ambri dambisi, derya tosması, qiyan eğizi, sayahat menziri rayonu, şehirlerdeki oyman, belvaq katarlıq, nuxtılıq rayon ve nuxtılıq uğrularga çın qadılıp, alı koymay bir mi bir tek şürüp, tüzeşini yanımı küçe itip, xeterlik ehval, yoşurun xevipini baldur baykaş, baldur bir tarap kiliş, baldur tügitişke, haqiqi kapaletli kiliş. Abetini tekşürüp ölçeş ve onundan signal birişini küçe itip, məlumat, signal uçuri ve xevip xeter əskepmesini vaxtıda dəl ilan kılıp, signal uçurini en kısqı vaxtda həmmi ailege, həmmi ademge yetküzüşge, en kısqı vaxtda inkas qaytırışqa, en kısqı vaxtda ünümlük bir tərəp kılışqa həqiqi kapaletli kılış. Ciddi işlerga taqabıl turuş boyunca kutquzuş, yardım beriş tayyarlıqını yaxşı qilib, xizmet layihəsini mükemmelleştirib, xətərdin kutquzuş küçünü aldın uğrullaşdırışını küçü edib, qatnaş, xəbərlişiş, elektr energiyası qatarlıq cəhətki ciddi kapalətləndiriş xizmetini yaxşı işləb, ciddi işlerga taqabıl turuş boyunca bir tərəp qiliş və nəx meydanda kutquzuş, yardım beriş iqtidarını həqiqi aşırış gerek. Erdərijlik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri siyasi mesuliyetini qat'i zimmisiga elişi. Asaslıq mesul yoldaşlar mesuliyetini toluq ada qilib, aldığı ötüb kumandallıq qilişi. Avtonom rayonluq kelkündün müdafiyeleniş, qurğaqçılıqqa taqabıl turuş baş kumandallıq ştabi ve münasvetlik tarmaqlar maslişib, tən hərəkətlənib, öz mesuliyetini ada qilib, kelkündün müdafiyeleniş tədbirlərinin asasi qatlamğıca, birinci səpkice əməl ilişkiga türtkü bolub,

0: her millet ammasının hayatı, mal mülük bexatarligi ve cemiyet umumiyetinin muqimligini bütün küş bilen qoğdish gerek. Yığında merkezinin yeni devirdeki cemiyet hizmetini küçeytiş toğırsadaki uğrullaştırma talepini izcillaştırış, emeliyleştirış muhakeme kılındı. Yığında bunlar tekitlendi. Partiyanın cemiyet hizmetiye bolgan umum yüzlük rehberliki de çan durup, yukarı süpetlik terakkiyat bilen yukarı ünümlük idare kılışını bir tutaş planlap, bir xatar muqim cemiyet muhitini küçep yaratış. Asasi katlamının ulanı puhtılaş, muqimlaştırış, hayati küçke tolgan cemiyet küçini mücessemleş. Yeğindin gülünü vatkan sahelerinin partiya kuruluşunu sicil kengaytip, çoğunkurlaştırıp, partiya teşkilatı bilen kaplaş ve hizmet bilen kaplaşını olga sürüp, yeğindin gülünü vatkan sahelerdeki türlük teşkilatlar ve kollektiplarını kılçı eğişmay, partiyanın gepini anlaş, partiyaya eğişip meğişka yetekleb, asasi katlamını idar kılış ve asasi katlam hakimiyet kuruluşuna partiya kuruluşu arkalık yetekçilik kılışını çoğunkur alğa sürüp, asasi katlamını idare kılışının bir bütün ünümünü aşırıp, ammini uyuşturuş, ammığa mulazimet kılış hizmetini çin kalıp, çin hissiyat, bütün küş bilen yakşı işlep, erziyet hizmetini kanun çıllaştırışını puhta alğa sürüp, ziriyet maceralarını bir mi bir tek şürüp, tügütüşünü yakşı tutup, amma könül bülüvatkan işlerga teyhmu yakşı cevap kaytırış. Ammının menfaatini koğdaş gerek. Yığında Çegra rayonunun asasi katlam partiya kuruluşu hizmetini küçeytiş muhakeme kılındı. Yığında bunlar tekitlendi. Çegra rayonundaki her derecelik partiya komitetleri partiya gruplarının partiya kuruluşu hizmet mesuliyetini çiğnetip, ideyevi siyasi yetekçilikini hakiki küçeytip, asasi katlam partiya teşkilatının siyasi funksiyası ve teşkili funksiyasını küçeytiş. Çegra müdafiyesini küçeytiş, müstehkemleş hareketini sicil çoğunkırlaştırıp, Çegra'nın bexatarligi muqimligini qat'i qoğdap, Çegra rayonunu güllendirip, xalqni beytişini puxta alğa sürüp, Çegra rayonundaki ammının işlep çıkırış, turmuş şaraitini yaxşılap, vətənni söyüş, Çegra'nı qoğdaş ruhini əvic aldırıp, Çegra rayonundaki her millet ammasını ittifaklaşıp köreş kılışqa yetekləp, partiyanın siyasi əvzəlliki və təşkili əvzəlliki Çegra rayonunun terakkiyat evzeligi ve idare kılış ünümüye özüksüz aylandırış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız Havri. Baş şubucu Xi Jinping'nin 7. ayının 8. günü içilgan Devlet Pen Teknika Mükafatı yığını, İki Akademiyanın Akademikler yığını, Cungo Pen Teknika Cemiyeti'nin 11. kıtımlık memleketlik kurultayıda kılgan muhim sözü Abdınım rayondaki pen teknika hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik uzakçı boşaşmayı köreş kılıp çın turduğun, peytini koldan vermeyi cesaret bilen algı ilgirleydiğun, ameliyatçıl bulup puhta kadem bilen ilgirleydiğun mesuliyetçallık bilen yukarı seviyelik pen teknikada özgü tayiniş, özünü kudret tapkızışka puhta kadem bile atlanıp, pen teknika küşlük dövülte kuruşunun yepyeni sahipsini cesaret bilen pütüp çıkıdığalıkını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping yeni bir növetlik pen teknika inqilabi ve kasb özgirişi insanların işlep çıkırış, turmuş şekli ve dünyanın terakkiyat endiyesini çoğunkur özgertti. Biz yeni vaziyet, yeni talepki uygulayıp, teximi küşlük tedbirlerini kullanıp, devletimiz fen teknika terakkiyatı da saklangan meselelerini hakiki hal kılıp, Partiya Merkezi Komiteti'nin fen teknika işleri doğrusudaki uğurlaştırışlarını, ameliyleştirişini bütün küş bilen yakşı tutuşumuz gerek deb ta'kidledi. Bayınqulun Oblastlıq Pen Teknika İdarisi Partiya Grupsının şujisi, idarının muavin başlığı Go Bin, baş şujinin muhim sözünü köngül koyup anlap, əsləb ruhlanğanlığını bildirip mındaq dedi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün yüksekliği yukarı, içki xas məzmunu çoğunkur bulup, yukarı səviyelik pen teknikada özgü dayanış, özünü kudret taptırışkı dair vazifeler sistemilik uğurlaştırılıp, asasi katlan pen teknika hizmetçilerine enik luşen körüstü verdi. Tüp kollanma bilen təmilledi. Mən bütün idaredeki kadrlar işçi hizmetçilerini yetekləb, yığın ruhini məsuliyyatını adaqlış əməli önümüge aylandırıp, pen teknikada yenilik yarışı burçini puhtı zimmemge eləb, pen teknikada yenilik yarışı

0: ئەمەلىي ئۈنۈمى ئارقىلىق بايىنغولىن ئوبلاستى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمەن. ساۋەن شەھەرلىك مائارىپ ۋە تەنتەربىيە ئىدارىسى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋېي كەيچاڭ مۇنداق دېدى: مەۋقەنى شەھەر رايونىدىكى ئۆزگىچە كەسىپلەرگە قويۇپ، يېڭىلىق يارىتىش، تەتقىق قىلىپ ئېچىش ۋاسىتىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات جەھەتتە ماسلىشىش، ھەمكارلىق سۇپىسى بەرپا قىلىپ، يەرلىك ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا پەن تېخنىكا قۇۋۋىتى قوشىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، پەن تېخنىكىنىڭ تېز سۈرەتتە رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلىنىش يولىنى ئېچىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. شىنجاڭ دىڭ فېيىي ئاقىل پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى دىققىتىنى كاننى ئاقىللاشتۇرۇش جابدۇقلىرىغا قاراتقان دۆلەت دەرىجىلىك يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا. شىركەت باش شۇجىنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئۆگىنىشكە تەشكىللىگەندىن كېيىن تېخنىكا باش نازارەتچىسى جاڭ يادۇڭ مۇنداق دېدى: داۋاملىق يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈشنى يادرولۇق تۇتقا قىلىپ، كارخانىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى ھەر تەرەپلىمە پۇختىلاپ، تەتقىق قىلىپ يارىتىش سېلىنمىسىنى سىجىل زورايتىپ، تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىپ، جاسارەت بىلەن تىرىشىپ، ساھەدە يېڭىلىق يارىتىش ئاۋانگارتلىرىدىن بولىمىز. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاچقۇچلۇق ھالقىش. باش شۇجى شى جىنپىڭ دۆلەتنىڭ تېخنىكا يۆتكەش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، كۆپ خىل ئەمەلىي قوللىنىش كۆرۈنۈشى ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك كەسىپلەر توپى بەرپا قىلىپ، ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياراتقان تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنى كېڭەيتىش، ئەمەلىي قوللىنىش ۋە يېڭىلاپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 2025 يىلى ئاپتونوم رايون مالىيەسىدىكى پەن تېخنىكا چىقىمى 8 مىلياردى 760 مىليون يۈەنگە يېتىپ، 2020 يىلدىكىدىن 112.4% ئاشتى. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا 3229 يېتىپ 2020 يىلدىكىنىڭ 4 ھەسسىسىگە. تېخنىكا توختامى پۈتۈشۈش سوممىسى 13 مىلياردى 580 مىليون يۈەنگە يېتىپ 2020 يىلدىكىنىڭ 14.4 ھەسسىسىگە توغرا كەلدى. شىنجاڭنىڭ رايون يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى ئۇنىۋېرسال رەت تەرتىپى مەملىكەت بويىچە 25 ئورۇنغا ئۆتتى. ئاپتونوم رايونلۇق پەن تېخنىكا نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇئاۋىن نازىر جۇ داگاڭ ئۇنداق دېدى: بىر تۈركۈم مۇھىم پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولىمىز. كۈچنى ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى، ئاشلىق بىخەتەرلىكى، ئېكولوگىيەنى قوغداش، جۇغراپىيە بىخەتەرلىكى قاتارلىق ئۆزگىچە ۋە ئەۋزەل ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتتا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئالغا سۈرىمىز. ئالىي مەكتەپلەر پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ ئۇل تەتقىقات پەنلىرىنى تەسىس قىلىشنى ئەلالاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئۇل پەنلەر تەتقىقات مەركىزى ۋە بىر قانچە كەسپىي ساھە ئىلىم پەن سانلىق مەلۇمات مەركىزىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرىمىز. يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپ تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىشتىكى نۇقتىلىق ھالقىلارنى يېتىلدۈرۈپ، زورايتىپ، ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن 7 ئاينىڭ 8 كۈنى ئۆمەك باشلاپ شىنجاڭ تېببىي داشۆسى، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى، ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەتقىقات ئورنى، بىر قىسىم تېببىي دورىگەرلىك كارخانىلىرىغا بېرىپ، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدا چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن شىنجاڭ ئۇيغۇر دورىگەرلىكى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى، شىنجاڭ يىندولەن دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتىگە بېرىپ، كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت، تەتقىقات، يېڭىلىق يارىتىش، سېتىش قاتارلىق ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. مەھسۇلات كۆرگەزمە رايونى، ئىشلەپچىقىرىش سېخى، تەتقىق قىلىپ يارىتىش تەجرىبىخانىسى قاتارلىق سورۇنلارنى كۆزدىن كەچۈردى. Karxananı tərəqqiyat işənçini teyxmü çıngıtıp, yenilik yaratış üstüdə davamlıq ızlanıp, özgəcə marka kuruluşunu yanımı küçəyitip, tərəqqiyat boşluğunu özüksiz kengaytip, yadroluq rıqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin, Abdonum rayonluq Dora tətqiqat ornada təkşürüp tətqiq qılğandın keyin munularını görsətdi. Baylıq üstünlükige tayınıp, Cungi Tibabti qadimki kitaplarını, əsligi kəltürüş xizmetini texmu yaxşı qanat yaydırıp, karxana davalaş aparatlarının ehtiyacıqa təşəbbüskarlıq bilən udalışıp, Asallıq Millətlər Tibbi Doğurgərlikirge qadimki klassik danlıq retsiplarını tətqiq qiliş, aylandırış və bazarğı selişini alğa sürüp, 4-ci qitimliq məmliket boyca Cungi Tibabti doğruları baylıqını umum yüzlük təkşürüş nəticilərdən toluq paydalanıp, Cungi Tibabti Milli Tibabət yeni doğruları tədqiqat pikir yolunu yanımı kengaytip, tirişip, texmu köp nəticələrini qolğa kəltürüş gerek. Nurlan Əbilməcin, Şincan Tibbi Daşösünün Cungi Şöyəni, Uyğur Tibabti Şöyəni də əməliyyat arqılıq uqtuş, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, pən tədqiqatda yenilik yaratış qatarlıq əhvallarını təpsili iqilədi. Şöyənin uzaqdan buyan qolğa kəltürgən nəticələrini müayyənləşdirdi. Əvzəlikni gəvdiləndirib, xaslıqni yanımı küçəyitib, pən quruluşu, kəsib quruluşunu davamlıq çıxın tutub, tibabət, uqtuş, tədqiqatda mas yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, xəlqara nəzər dairini kengaytib, əxlaqlıq həm qabiliyyətlik, ətraplıq yetilgən yuqarı sapalıq cungi tibabiti ixtisaslıqlarını küçəb yetiştiriş gerək dəb körsətdi. Nurlan Əbilməcin, Abdonom rayonluq Cungi Doktorxanısının diagnoz qoyuş davalaş rayonada Cungiçə davalaş mülazımıtının qanat yaydırılış əhvalını təkşürdü. Əvzəl bölüm, işxana quruluşu, özgəcə məhsulatlarını tədqiq qılıb yaratış, qollanış qatarlıq əhvallarını ilgilidir. Doktorxanını toğrılarını saxlab yenilik yaratış, varislik qilish, ravajlandırış xizmetini yaxşı işləb, Cungi Tibabti bilən Qərib Tibabtini birləşdirib, özgəcə məhsulat tədqiq qilib yaratışını çoğunqırlaşdırıb, diagnoz qoyuş, davalaş, mülazimət təminatını əlalaşdırıb, Cungi Tibabti doğrugərlikinin amının sağlamlıqını qoqdaşdiki zor rolini texmu yaxşı cari qıldırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin təkşürüb tədqiq qiliş davamında munularını görsətdi. Cungi Tibabti doğrugərliki Cunghua mədəniyilikinin göhri. Baş şuji Xi Jinpingnin Cungi Tibabti doğrugərliki xizmeti toğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Şincanın əməliyyətiga zic birləşdirib, əməliyyiləşdirişini yaxşı tutuş gerek. Cungi doğrusu baylıqını qoğdaş, onundan paydalanışını küçəyitib, yeni doğra tədqiq qiliş, yasaş, klassik danlıq retsiplarını etişini tezətib, işləb çıxırış, uqtuş, tədqiqat həmkarlıqı və pən texnika ötkiligə hücum qilişini çoğunqırlaşdırıb, diagnoz qoyuş, davalaş, mülazimət ixtidarını davamlıq küçəyitib, Cungi Tibabti doğrugərliki mədəniyyidini zor küş bilən əvəc aldırış gerek. Hər dərəcəlik siyasi kengəş təşkilatları Cungi Tibabti doğrugərlikigə varislik qiliş icadi tərəqqi qıldırışının mühim nöqtisi, qiyin nöqtisi və aşqışlıq nöqtisini çörədəb, paal çarə tədbir körüstüb, ortaq tonişini mücəssəmləb, Cungi Tibabti doğrugərliki işlərinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa tırışıb türtqəb olub, xəliqnin sağlamlıq, bəxt saadətini texmu yaxşı küçəyitişi və cungucə zamanıvilaşdırışqa mülazimət qilişi gerek. Şüşyən yi təkşürüb tədqiq qilişda billi boldi.
0: Stansımız müxbiri Yangzhu xəbər qılıdı. Məmliket boyca 2026-cı illik yazlıq kömür sodası yərmənkisi dünögün çüştüm burun Şincan Xalqara yığın körgəzmi mərkizdə ötküzildi. Dövlət işçidiki kömür işləb çıxırdıqan asaslıq ölkə, abdınım rayon, şəhərlər, kömür kəsb zəncirdiki karxanılar, əm soda bazarlarının kəlgən ərqayıs tərəplərdiki əziz mihmallar bir yergi cəm bulub, kömür cəhətdə toluq kapalətləndirişini yanımı küçə itiş. Bixətərlik təminatıqı kapalətlikli səviyyəsini östürüş doğrısıda çoğunqır kengişib, pikir almaşdırıb, zamanevi kömür kəsb sistemisi quruluşuqı küş qoşdi. Bu qidimki Saudi Ermənkisini Cungo Kömür Sanayeti Cəmiyyəti, Cungo Kömür Toşuş Setiş Cəmiyyəti məsul bulub ötküzdi. Ermənki məzgildə kömür baylıqını eçiş və toşuş sistemisini əlalaşdırış, tok tarqitishqa ishlatiladigan ko'mir ta'minoti hamda ko'mir ishlab chiqarish toshish ehtiyojiga kafolat qilish, ko'mir bozori bo'yicha maxsus temalik tahlil qilish, Shinjangning ko'mirini sirtqi toshish qatorliq ko'plagan maxsus temalik yig'in

0: Нөөжі пойызның күнділік Отриче қатнаш қитым санының 27-дін көп болышыны сақлап, Отри хесап білін әр ішкі саатта Чеградын кіріп чықыдыған бір Джонго Европа нөөжі пойызыны алмаштырып сәпләшіні тамамдады. Үрімчі төмір ел идарсы күрухи чәкілік шеркеті Қорғас вокзалы бейқатар ішләп чықырыш қомандалық мәркізінің муавыны мұдыры Сәй Куан Шу мұндақтыры. Yaqından bu yan Jongo Yevropa nöbetçi poyezdida her günü toşulgan hava tanşıgıç 2000'dan artıq boldi. Biz toşuşni təşkilləşni əlalaşdırıb, aldın uçur almaşdırıb, tamıjnı tarmaqları bilən zic həmkarlaşıb, Jongo tömür yolu rəqəmlik port 95306 sistemisidin yaxşı paydalanıb, portda tamıjnıdın ötküzüş vaxtını ən tez bolğanda 30 minut içidə bolışqa qısqartdıq.
1: Stansımız Xavri. Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Avtonom rayonluq ictimai fən sahəsidikilər birləşməsi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni sizgi sözləb yerəy temisidiki ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar İKAY sözləş müsabıqsi 7-ci ayının 8-ci günü kəşdə Qızılçı Qırğız Avtonom Oblastının Axtu nahiyəsi axırlaşdı. Әлқылғыш мұсабықа Ақту нахиясының Джанчжоң қадими шәһірде өткізілді. Әлқылғыш мұсабықыға кірген 12 группа махир кәскін мұсабықлышып, ақырда Санжу областының келген Ян Хуйян қатарлық 3 махир бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Ян Хуйян мұндақ деді. Юртым мені давалды, мені юксіліш шарайтығы егі қылды, әмді мені қобыл қылды. Yurtumdikilər və tağ dəryalar yenə mən yeni kişilik hayat beğişildi. Yurtıqa qaytıb gülləndürüş işlərəqə qatnaşqa yaşlar addi xizmət orında tırış vatıdı. Bəxt həm yərdə hər bir kişinin turmuşıqı mücəssəmləngən. Bu yılın 5-də musabıqə Şincandiki 14 vilayət oblast şəhərdə mas qədəmdə başlandı. Hər millət dehqan çarvıçılar musabıq səhnəsində yurtdada yıldız tartış, arzu üçün köreş kılış hikayelerini addi tılda sözüldü. Hem de addi, samimi ifadeler şekilde kişiler kalbiden çonkur oran aldırdı. Tamaş bin, menen Tursun Bek mındak dedi. Musabıkıda amma sözleş, ammının işini sözleş, ammını anlaşkı teklif kılış, hem de namayan kılış sahnesini hakiki türde asasi katlamdaki puhralarığı tapşırış işe şuruldu. Tamaş bin aman kamza mındak dedi. Bu hikayeler kalbimden lərzgi saldı. Bularını özüm baştın keçirgendek tuyğuğu geldim. Dehqan çarvıçılar yurtını qoğdaş bilen birge tırışıp turmuş keçirip, kiçik ailesini inak, güzel kılışkı küş çıkırıplı kalmay, yurtının tərəqiyatıga üntinsiz tökip koşmaqda. Bu addi məsuliyetçallıq bəxtinin ən yaxşı kıyapıdı. Musabıqa toru ve toru sırtı da mas qadamda ötküzüldü. 2000 meydandan artıq faaliyet Şincan'ın her kaysı çayları da ötküzüldü. Hem de ilk ay sözleşke bir vasıta katnaşkan dehkan çarbiçi 20.000 adam kıytımdın. Tor ve tor sırtı da körgeller 70 milyon adam kıytımdın açtı. Musabıkıda küçük ilk aylar arkalık zor özgürüş. Yeni devirdeki Şincan yezi kentlerinin bəxtlik kıyapıdı. Her millet dehkan çarbiçilerinin özgü işini dağın kötürengi ruhluk, Batırlıq bilen aldırmağındıgan rohi kıyapıtı namayan kılındı. Şincan Sfenda Şüsi, Jongo Tıl Adabiyat Şüyanının profesori Şa Guo Chang mındak dedi. Bu müsabıqıda xalq icadiyatının baş temizsi süpti de kamerada namayan kılıngaşka özümüzni, şundakla bizgi oxşaş kişilerini köyürüş imkaniyeti gibi bolduk. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Şöyeni, Birlik Səb Oktuş Tətqiqat Bölümünün Dutsinti, Mehmet İli Abdullah Mındak dedi. Şincan'daki her bir yezi kentinin özgürüşü, ammının bəxtlik durmuşu, cəsarət bilen ilgirləş bayan kılıngan her bir hikaye, yeni dəvirdeki Şincan cəmiyyətinin müqim, ixtisadının tərəqqi kılgan, xalq durmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadəsi, Şundakla her millet ammısının partiyaya minnettarlık bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaya ağış menişteki hakiki kalıp sadası.
0: Stansımız Xavri. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü yakında 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pentexnika, sahiyyatın ibaret üçünü yazılarga yetküzüş pahalıydıriki münevver kollektif ve mulazimet ülgisi tizimlikini ilan kılıyım. Sanji şehri Aşli Yezliq Am

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
0: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Abdunum rayonunun asasi katlamının davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık hareketin başlığalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Abdunum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti yakında uhturuş çıkırıp, Abdunum rayon boyunca asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatlarının 2026 yılıdın 2028 yılıgıcı bolgan davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık hareketini yolu koydu. Hareket barlık yezi bazar doktor hanesi, mahalle sahiye mulazmet merkezi ponkiti ve kent şifa hanesini kaplaydı. Bunun da 4 derecelik süpet kontrol sistemisini orantuş, takamullaştırış arkalık, ela süpetlik davalaş baylıkını tövenge düşürüş ve kiliplaştırıp başkuruşunu uzartışa hakiki kapaletli kılıp, Abdunum rayon, vilayet, nahiye, yezilanın şehir yezi davalaş mulazimeti süpüti perkini tedirici küçüklitip, ammini işki aldırdıla bir hatar kiliplaşkan asasi davalaş mulazimetidin bekrimen kılış maksat kılıngan.
1: Hareket 3 baskıçka bölüp ilgiri sürüldü. Bu yılının ahırdan burun merkezi yezi bazarlık doktorhanalar, mulazmet iktidarı bir kadar küçlük mahalle, sahiye, mulazmet merkezi katarlıklar davalı süpütünü başkuruş tüzümünü başlamcılık bilen mükemmelleştirdi. Kiler yılının ahırdan burun kalgan yezi bazar doktorhanaları ve mahalle, sahiye, mulazmet merkezleri ölçemge yetken kent şifahanalarının hemisi süpet başkuruş sistemi

Seyrek yögey, burcun urkı yasalması, guci yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urkı yasalması, guci yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urkı yasalması, guci yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde İli'de Küzgü Buğday'nın Mıngmo yerdeki Mobeşi Hosolu da memleket rekordu yenilen kalıqını tanıştırımız.
1: İli Kazak Abdunum Oblastı'da Küzgü Buğday Hosolu'nu ölçeş hizmetinden hoş haber tırkaldı. Qulji nahiyasidagi ming moluq kuzgi bug'doy ulgi ko'rsatish etizining o'tirchi mo'beshi hosuli 828.128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha kuzgi bug'doydan ming mo yerda yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nahiyasidagi 10 ming moluq ulgi ko'rsatish bazasida masqadamda keng ko'lamda mol hosil elish ishqa oshirildi.
0: Abdunum raylıq yezi igiliki yezi nazareti başlamcı bulup, Şincan yezi igilik pelle akademiyesi, Şihenzi Daşö, Şincan yezi igilik Daşö'nün mutakhasları bilen birleşip, husulunu ölçeş mutakhasla grupsu teşkillep, 7. ayının 1. günüdün 2. günü güce, Gulcun nahiyesi gibi erip, emeli yigiş husulunu ölçeşini kanat yaydırdı. Mutakhasla grupsi nek meydanda yerlerini tekşürüp, Abdunum rayının yukarı hosulluk buğday etizi berpa kılış boyca emeli hosulunu ölçeş usulü sınak tariqisi de yolu koyulgandı ki, ölçemlik meşgulatkı katlık emel kılıp, su terkibini ölçep bekitiş esvabı arkalık buğday danısının su terkibini ölçep tekşürüp, arlaşma madılani Adem küçü arkalık hesaplap, Uygur 3-10 bazırı, Hasan Yüzi kentindeki ming moluk yukarı hosulluk etizinin 233.179 mo yerdeki emeli hosulunu hesaplap, ahırda otturçı mobişi hosulunun 828.128 kilogram bulgalıkını ölçep çıktı. Bu, bütün memleketin əslideki rekordudun 35.108 kilogram yukarı boldu.
1: Şincan Yezigilik Pelle Akademiyası, Jongo Yezigilik Taşösi, Sichuan Ölkülük Yezigilik Pelle Akademiyası, Şincan Bozyer Özleştiriş Pelle Akademiyası'nın mutakhasislerini alahide teklif kılıp, 6. ayının 29. günüden 7. ayının 1. günü geçe Çapçal Şibe Abdunum Nahiyası'nın nesillik koy firmisi ve Çapçal Bazırı'daki 10 ming moluk küzgü buğday yukarı husulluk ülgü körüstüş bazısının usulünü ölçeş hizmetini tamamladı. Bu kitim emeli husul ilingan yer 702.122 mo bulup, oturcu mo 5'i husuli 721.98 kilogramga yetken. İli oblastığa bivast karaşlık çaylardaki 10 ming mo yerinin bulturka en yukarı birlik husulluğu seliştirganda 38.173 kilogram eşip, tutaş ketken, kölemleşken husulunu tekşi aşırış işka aşırılgan.
0: İli oblastı bu yıl kirgendim bu yan, Şincan'ın açlık işlep çıkırış yadroluk rayonu kuruluşu vazifesini çın közlep, açlık ve yağlıktanın birlik husulunu aşırış məksus hareketini umumizlik algı sılcetip işlep çıkırış iktidari kuruluşu, ekologiyanı qoğdaş bilen dikkan ailelerinin kirimini köpeytişini mas Alğı sılcetişini bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kent, tört derecilik ödü elip alakalışış tüzümünü oruntup, yezi igilik teknikisi mutakhasisleri, teknikla, ösümlük asraş hadımlarını etizlağı çonkur çöküp, ögünüşlü besleşiş, yetişi velip eşip ketiş boyca süpetini östürüş hareketini kanat yaydırışkı daimlik teşkil edi. Abdunum rayının buğday kespi texniki sistemisidiki baş mutakhasis Li Jianjiang pen tədqiqat kollektifini nuqtada turup yuqarı hosul eliş texnikisi boyunca ötkelgi hücum qilishki təklif qildi. Şunun bilen bile ilgar dikkançılık texnikisi dair köptürlük tədbirini biriktirip tücüpüləb yer tüzləş, əla süpətlik sortluq uruqluq. Yol başlaş sistemisi bilen tücüpülük teriş katarlık bütün yürüyüşlük östürüş teknikisini toplaştırıp kengaytti. Bununun başka etizlanın katlık materyal asasını sıcıl puhtulab 6.584.400 mo ölçemleşken etizini yukarı ölçemde berpa kılış. Sortluk, urukluk cahette yöleş salmakını zorayış katarlıkla arkalık terilgü yer, sortluk, urukluk, yezi egilik tekniksinin ibaret köp noktudun mol hosul eliş asasını mustahkemledi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Zavuddaki texniki yığınlaş qrupusunun başlığı boldu. Eyni çağda maşini sazlıq pişiklaş üskülleri bilen təminləş plan körsətküçüge ihtiyaçlıq idi. Zavudda üskünelerinin kəmçil bolışı tüendiki yezi igilik maşınlarını remont kılışkı təsiri yetküzgeçke o öz cayda tətqiq kılışını karar kıldı. Bir kançı yıldım uyan o hizmettaşlarını yetekləb silindir tangan maşinisi, sılıqlaş maşinisi, su küçü bilen kuvvetini ölçeş maşinisi, xış kuyuş maşinisi, çoğun tipteki torusqı lım kuyuş maşinisi, ramkılık rendeleş stanoki katarlık üskünlerini sınak kılıp muhabbet kazandı. Bu keçürmüşle onun keyinki pen tədqiqat hizmetine asas saldı.
1: Aldınki əsrinin 80-ci yıllarının 5-də Bingtuan Sülyo yopuk yip östürüş texnikasını kırgızıp kevaz terişki başladı. Məhsulatına aşırış önümü körünerlik bulgaçka akranlık inqilab dəb atalgan bu ilgar texnika tez sürətdə umumlaşışkı başladı. Ama suni yopuk yatkızışının tövən önümü işləp çıxırış iqtidarını yuqır kötürüşdiki tosalgı bulup kaldı. Pekat otur texnikum okuş tarihiği ige Chen Shuigun maşillaşkan yopuk yatkızış üskünnesini tətqiq kılıp yasaştak müşkül vəzipini üstüge aldı.
0: Chen Shuigun kollik tipi qayt-qayt məqlubiyyatının baştan keçirgenliğin ahri 1982 yılı yopuk yatkızış Uruq seliş maşinisini muvaffaqiyatlik tədqiq qilib yasab çıxdı. Bu maşina Sülyo yopuq yatquzuş uruq selişdən ibarət birləşmə məşğulatını əməlgə aşırıb, Sülyo yopuq yep östürüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Aldınqı əsrinin 90-cı illərinin axırında Şinjanın kevəz terixçiliqida mo beşiqi teriş miqdarı ziyadi köp buluş, bastırıb soğuruş səbəbidən oğutun faydalanış nisbəti tövən buluş qatarlıq tosalqulağı duç gəldi. Onun üstüge adam küçü tənlərxi yuqır bolğaçqa payda az boldi. Pütkül işləp çıxırış ceryanını öz işçiga alğan yezi igilik maşilleri yen üskünlerini tətqiq qilip yasaşdın ibarət bu müşkül vəzipə, yani bir qıtım Chen Shuigun'un zimmisige düşdi.
1: Tələb boyuca bir orək pəqət bir lital kevəz orq terlatdi. Aynı çağda dünyada kevəz yopuqıqa töşk teşib nəps teriş texnikisi teği yok idi. Chen Shuigun kevezlikke kirip meydanını gördü. Sallık malumat topladı. Boşaşmayı tırışçalık körüstüş neticesine 2003 yılı Chen Shuigun'un yopuk astığa temütüp suğuruş, turbu yatkızış, yopuk yatkızış nəps uruq seliş maşinesi ahri muvaffaqiyyatlik yasaldı. Hem bir qetimdila dövlətinin 7 türlük patentiği erişti. Bu xil yeni tipteki yezigilik maşinesi bir qetimdila yopuq yatkızış, enchke temütüp suğuruş şilankısı yatkızış, yopuqqa töşk teşip nəps teriş qatarlıq 8 tertibini tamamlap, xalqaradaki oxşaş türdeki yezigilik maşineleri cahatki boşluğunu toldurdu.
0: Yeni texnikinin əməlilişi sansızlığan dekkallağı bəxt yarattı. Bu, Chen Shuigun'ı ən xuşalı kıldı. Şunun bilen bile, Chen Shuigun teximi çoğunqır katlamlıq məsliğe, yani etizladaki kaldıq yopuqlarını tüzeşke köngül bölüşke başladı. Poli etilin Sülyo yopuqının asaslıq tərkibi bolub, onun parçalanış müddeti 2-300 yılgı yetetti. Eğer vaxtıda yığılıp bir taraf kılınmasa, yerini bulğaydı. 2017 yılı Chen Shuigun yezi igilik maşilleri, yezi igilik texnikisi, yezi igilik yopuqını birleştirip tərəqqi kıldırış ideyasını oturgu koydu. Chen Shuigun kollektifini yetekləb dikkançılık texnikisi boyunca östürüş texnikisinin dərəcisini östürüştün, Sülyo yopuqının süpütünü östürüşkice, kaldıq yopuqını ilmi yığıvalıdığan yeni tipteki maşini üskünlərini tətqiq kılıp yasaşkice, sistemilik tətqiq kılıp yasab, mas qədəmdə ilgiri sürüb, ünümlük yığıveliş asası da kaldıq yopuqını işkinci qetim pişiklap başqa məhsulatlarını işləp çıxardı. Sülyo yopuqni yeşil şiltişdin ibarat mükemmel kəsb zənciri kəsb daşlarını əyran qaldırdı. Hazır 80 yaşqı yeqinleşib qalğan Chen Shuigun qetirqinib tədqiq qilish qadimini əzəldən toxtutub qoymadı. Hər qetim yeni tipdiki maşinin tədqiqatı tamamlanğanda o yezi igilik maşınlarga əgişib etizgi berib bir tərəfdən manğac məşğulat əhvalını gözətdi. neçe 10 yıllık pen tatkikat neticeleri ve emeli tecrübelerini okuguçlara kılç kaldırmayı ögetti. Okuguçlarını başlap etizgi berip Mayıs'a ahvalini kördü, üsküllerini tanışıdı. 2017 yılının ahırda Çin Şögün Şihenzi Daşösi Maşinasazlık Elektrik Kuruluşu Şöyanının tatkikatçısı degen yeni salahiyetke ege boldu. Yukarı katlamlık ıhtisaslıklarını yakşı terbiyeleş. Yaş okutkuçularının pen tatkikat bilen şugolunuşu yetekçilik kılış onun hizmetinin mühim noktası bulup kaldı.
1: Çin Şögün Tecrübhana Tatkikat İşhanası Emeli Meşk Bazısı Praktik bazısından ibaret tört bir gevdileşken okutu süpüsünü berpa kılıp, okuqçılarını ögünüş çariyanı da işleş, işleş çariyanı da ögünüş imkaniyetine ige kılıp, özgüce Allahidliki ige okutu sistemisini şekillendirdi.
0: Çin Şögün bir türküm münevver ıhtisaslıklarını terbiyeleb çıxdı. Bir adam memleketlik 1. May emgek midalığa, 3 adam zamanevi yezi igilik kespi texniki sistemisidiki iş orını alımıga. 2 adam devletinin 100 min, 10 min ixtisaslıklar kuruluşu tallandı. Çin Şögün mundaq dedi. Zamanevi yezi igilik üskülleri kollektifi memleketlik ali mekteplerinin Huangdanyan şeklidiki okutuşlar kollektifi tallandı. Türküm türkümlep yaş pen texniki xizmetçileri öz peytilavatıdı. Bu mu mini kuşal kalırgan iş?

0: Yaqında Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangming Hao namlıq sağlamlıq tez poyezi Şinjangda diagnoz koyuş, davalaş vazifesini tamamlap, Aqsu vilayetidiki közüge aq tüşken 1031 bemarni haqsız körüş kuvvetini əsligə keltiriş operasiyası qıldı. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangming Hao namlıq sağlamlıq tez poyezi dövletimizdeki birden bir poyezdi kurulgan köz keserlikleri doktorhanısı.
1: Şın şeytan markalıq börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küşeytidu. Belp teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu

0: Seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımda programımızda tüvendeki mezmunları da anlaşıp yerimiz.
1: Güllü Novatkan yazı kenetlerine nazar sahibimizde Kiriyen Ahyası'nın kökyar yazısı, Serik Öy kenti, Toğu bakmacılık kəsbini ravajlandırıp, kollektif iqtisadını zor etdi. Üzüm barağı astığa tavuz terildi. Pişan Nahiyası'nın çıktım bazırı üzüm sortını yakşılap, kırımını aşırış qiyin buluş meselesini hal kıldı. Xıcağlıoğun, Şincan'nın dekallarığı yardan beriş işleri üçün barlıqını beğişledi degen mazmunlarını dekıtınlağı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Peyzavat Nahiyası'ndaki vasçılar Peyzavat Qoğun'un bütün memlekette tez yetiş imkaniyetine ilgi kıldı degen mazmun dekıtınlarda buladı.
1: Yazı ilgiliki yaza dekallarığı alaqıdar uçurla sahibimizde Ürümçide 5 xil özgice yazı ilgilik məhsulat dövlət dərəcilik tizimlikiga kirgizildiği qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abunçlar terminalı mazqadamda anlatıldı. Hem de her vakit qaytırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiqtana programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: كاميرا توق قوغن إتيجا توغرلاندي. رياسيتي جارانلق آوازدا مندق دلي. Hazır zakaz çürsanla ertesi seherde 7:05'de nak meydanda üzüvalımız. Çüşte soğuk zincir arkalık bir vasıtı yetkizimiz. Ayrış, uğraş kaçılaş işçileri riyasetçinin arkası da tertiplik aldıraş işlev atattı. İşlev çıkarılan cahidin bir vasıtı temilleş görünüşü bütün memleketinin herkaisi cahilerine her vakit yetkizilip durattı. Ayrış, akma lüniyesi aldı da Vastıçı Patigül Tay işçilerinin meşgulat kılışını nazaret kılıp atattı. Yük avtomobilden çürülgen peyzavat koğunu tertip boyunca yetkizilip atattı. Bazılar ayrıydı, bazılar cınlaydı. Bazılar tez süratte ayırıp kaçılaydı. Uzak ötmeyi bütün avtomobildeki peyzavat koğunu derecige ayırıp uğrap kaçılınıp oldu. Yap yeşil koğun sapkı altın renglik koğun bilen maslaşkan bulup, yeşik yeşik koğullar soğuk zencirlik sandukluk avtomobilge kaçınıp şu haman yolu silindi.
1: 6 yıl ilgiri Patigül bir tereptin özünün koğulluğunu başkursa, yeni bir tereptin meyveçi ve vasitçilik bilen şugullandı. 3 yıl ilgiri yeni bir vasit körüstüp mal setiş tez boyuzga çıktı. O mundak dedi.
0: Bir vasıtı görüştü öyde bir günde 4000'den 5000'e zakaz düşüdü. Her bir zakaz 4 kilogram, bir günlük malman duruş miktarı 20 tonluğu yetidü. Onun setiş yolu da tor ve tor sırtıdan ibaret işki setiş yolu bar bulup 40% peyzavat koğunu Guangdong'u toşuludu. Kalgalri, Beijing, Hubei, Shanxi Qatarlıq çaylarığı setilip, yurtının şerin meyveleri hem aileki yetkizlüdü.
1: Yeni bir tırapta girinin aldı da lık peyzavat koğunu besilgan 3 çaklık toksikli uzun ötüret bulup tizilip tertip bu içe girgı silindi. Jansu'dan gelgen soğudigar Galpen nak meydanda koğuncu dekkalar bilen rastçot kıldı. Bu onun tuncili peyzavatı kilip meyve çivi soğudis kılış bulup bunun ilgiri yıl boyu Jansu'dan da meyve çivi soğudis bilen şoğulun attı. Nak meydanda tekşürgenden kiyin peyzavat koğunun təmi ve iktidar bağ nisbitini körüp, məksus bazarda yıl startıp koğunu setip aldı.
0: Bu soğudu bazarda künüge bu bazarı kilip soğudu kıldıqallar 5000 adam qetimgi yıkılışıdı. Bütüşüş miktarı 2350 tonluğu yetidi. Künüge otura hesap bilen soğuk zencirlik 50 netçe yük avtomobili bu yerden bütün memleketinin arqaysı caylarığı karap yolu çıkıdı. Ananevi tor sırtıda setiveliş, torda bevastı körüstüp mal setiş, sırttın kelgen sodigarlar bazarda turup setivelişten ibaret, 3 yol arkalık elip yerildiğen bulup, kaynak sodulaşkan avazi, bevastı körüstüp xeridar çakırış avazi, yük avtomobillerinin signal bergen avazi girelişip, yazı kenet kasıplarını güllendirişinin mol husul melodiyasını şekillendirdi.

Yakında Yezi İgiliki Yezi Ministerliği memleket boyunca dağınlık özgüce ela yeni Yezi İgilik mensupatları tizimlikini ilan kıldı. Ürümçeri Davan Çanan Toku Güçü, Ürümçen Ayısının Savmisi, Bingca Cüli Üçkisi, Tögüsü Katarlık 5 kıl özgüce

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 10. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Fujian, Quanzhou'nun Jinjiang şehirdeki bir ayak zavutu yüzbegen ot apti vakası doğrusu da mühim yol yoruk berip, türlük yoşurun xayıp xatarını çoğunkur tekşürüp, tüzep, bihatlar işlep çıkırış tedbirlerini emeliyleştirişini puhta inçik tutup, eğir ve pavkuladı zor hadislerinin yüzbeyirişinin katli aldığını ilişkiyerek dep takitildi. Li Chang tasdik saldı. Başşuji Xi Jinping'nin Dövlet Pen Texniki Mukapati yığını, Şiki Akademiye Akademilikler yığını, Cungo Pen Texniki Cemiyeti'nin Memleketlik 11. Kurultayı'da kılgan mühim sözü kızgın inkas kozgadı. Li Chang, Nambiye Zongtun bilen körüştü. Din Şöjang, Şiki Akademiye Akademilikler yığınının 2. kıtımlık umum yığında, Partiya Merkezi Komiteti'nin pen texniki işleri doğrusudaki türlük orullaştırımlarını emeliyleştirişini bütün küçü bilen çığ tutup, yukur seviyelik pen texniki arkalık özüge tayınıp kudret tepişini tez ilgiri sürüş gerek dep takitildi. Goyen 15. 5 yıllık karbonni çok kımmetki yetküzüş herket layihesi tarqatdi. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti Bengontengi, Goyen Bengontengi, kelkündün müdafiyeleniş, kurgakçılıkı takabül turuş hizmetini bütün küş bilen yaxşı işleş doğrusudaki uxturuşunu tarqatdi. Xi Jinping yeni devir cungucu sosializm ideyesi ve dünya xalqara muhakimi yığını Yinchuan'da ötküzüldü. Amerika armiyesi İran'ın Bushir yadro elektr stansisi qatarlıq caylarına hücum qıldı. İran trayektoriyelik başqurulğan bomba quyup berip Amerikanın əsləsigə zərbə bərgənlikini etdi. Əmdə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemde Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar.
0: 15. Beşilinin başlanış yılı da Cungu Mokim İktisadi Asas Sicil Eylalaşkan Soğudu Muayeti ve tez koyup bir vatkan yanılık yaratış hareketlendirgüş küçü bilen çetel meblağı karakallarını meblağını köpeytip işlep çıkarışını kene yetişki davamlıq celip kıldı. Cungu devlet halkıgan şirketlerinin Cungu'u meblağı selip kesipini güllendirip sağlam terakki kılıp hemkarlaşıp ortak payda aladığan güzel kelgüsünü birlikte yaratışını kullaydı.
1: Ukrayna krizisinin umumüzlük keskinleşkerlikige 1600 günge yakın boldi. Gerçi Rusya zontuğu Putin bilen Ukrayna zontuğu Zelenski yakından bu yan söhbet ötküzüşünü ümit kıldığalıqını büldürgen bolsa mu? Lekin şunun bilen bir vaqtta Rusya bilen Ukrayna karşı tarafki toxtamay zərbi bədi. Şiki taraf gaye sor azap oqibetki duş geldi. Bir ayda kaza kılgan yaralanğanlarının sani krizis keskinleşkenden bu yanki en yukarı çeki yetti. Tümendi diktanla programımızın təpsilatı da bolsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. 15. Beşilinin başlanış yılı da Cungu Mokum İktisadi Asas Sicil Eylalaşkan Soğudu Muayeti ve tez koyup bir vatkan yanılık yaratış hareketlendirgüş küçü bilen çetel meblağı karakallarını meblağını köpeytip işlep çıkarışını kene yetişki davamlıq celip kıldı. Cungu devlet halkıgan şirketlerinin Cungu'u meblağı selip kesipini güllendirip, sağlam terakki kılıp, hemkarlaşıp ortak payda aladığan güzel kelgüsünü birlikte yaratışını kollaydı. Ziyaretini kubul kılgan Cungu'daki çet el karxanaları vekili mundaq dep qaradı. Cungu bazarının öz pitilişi ve mukumluğu roşan, yeni ihtiyaç tez koyup verilmekte. Devlet halkıgan şirketler kelgüsü de çokum tallaydıgan cay. Bu yıl 1. aydın 5. aygıca Cungu'nun işlep çıkarış təminatı mukumluk asasında açtı. İşgörülüşüş, mal bağısı umumi cahitin mukim boldi. Taşkı soğudunun ilastikliği sicil namayan boldi. Yeni kuvvet üspitilip zoraydı. Xalq iyiliği umumi cahitin mukim buluş, yanılıkka, yakşınlaşıqı yüzlenişdek terakiyat halatını davamlaştırdı. Cungu yukarı süpetlik terakkiyatının karakterini inek bekitip, dünyanın kıymetlik mukim közlümü bilen təminler, çetel meblağı karxanalarını Cungu'a davamlıq makallışıqı cəlib kıldı. Aldınki 20 yılda Senidir Elektri Şirketinin Beijing Yejuan Bağcı rayonu kengeytip kuruldu. Dünya İqtisat Münbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavutu bulup bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı Pat Arda işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektri Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şarkı Asya rayonunun lideri Yinjing monularını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşedeki muhim hareketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazarı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birge terek bulup, Senidir Elektri Şirketini kən terakiyat boşluğu ve puxtı kesip zanciri asasığı ige kıldı. Bir tarafın Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazarı mol emili görünüş ve tolup taşkan yanılık yaratış ihtiyacını öz işi kalgan. Bolup mu energiya tipini özgertiş ve AI terakiyatının çoğunkur joğuruluşu karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıp, texnikide yanılıq yaratışını tezilişige türtkü boldi. Yeni bir tarafın mükemmel kesip sistemisi yukarı ünümlük maz təminat zanciri bilen təminler, karxanalarının tətqiq qilib içiştin tapşırışıqçı bolğan dəvriylikini qısqartışını kollab, yanılıq yaratış neticilerini tez sürette bazarğı yüzlendirdi. Amerika'nın kuvvet yerim ötküzgüş zavutu Ansin Mi Şanghay'da Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsdiq qilib, Şujayning tədbir belgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytdiganlığını

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Ukrayna krizisinin umumyüzlük keskinleşkenlikige 1600 günge yakın boldi. Gerçi Rusya zuntuğu Putin bilen Ukrayna zuntuğu Zelenski yakından buyan söhbet ötküzüşünü ümit kıldığalıqını büldürgen bolsa mu, lekin şunun bilen bir vaqtta Rusya bilen Ukrayna karşı tarafke toxtamay zarbe berdi. İki taraf gaye zor azap oqibetke duş geldi. Bir ayda kaza kılgan yaralanganlarının sani krizis keskinleşkenden bu yanki en yukarı çeki yetti. Rusya bilen Ukrayna nime üçün hem birbirini yenemeydigan, hem kilişenmeydigan hayat mamatlık katmal halet ve yaman süpetlik aylanışka bitip kalıdı. Bu dokunuşunun kelgüsü yönelişi kanda. Yakınki bir mezgilde Rusya armiyesi yeryüzü baza uğruşuda üzüksüz algı ilgiledi. Ukrayna armiyesi uçkutsuz ayrıplan bilen zərbi beri salınıqını kün süre zora etdi. İki taraf bir-birge yol vermedi. Uruş, pesiş, uyak tutursun, əksce teximu keskilişip getdi. Putin 7 ayının 3 günü Rusya Birleşme Kısım topunun bir koşumcu komandallıq ornini közden keçirdi. Hem de hərbi işleri yığını içip, Rusya armiyesinin Donetsk'ta zor ilgirleşke erişkenlikini çakarıldı. Putin etkan zor ilgirleş Konstantinovkani işgal qilishni ko'rsatdi. Ukraina bu shaharni Slavyanski, Kramatorsk qatorliklar bilan birlikda mudofiya tugini qilib, shikirlab palampaysiman mudofiya sistemasini saplab, uni busib o'tkili bo'lmaydigan qo'rg'on qilib qurib chiqmoqchi bo'ldi. Konstantinovkani işgal qilish Rossiya armiyasi uchun zo'r ahamiyatga ega. Putin mundaq deb ko'rsatdi. Rusya armiyesi bütün səb boyunca hücum qozğab, ilgirlə sürütini üzlüksüz tezletmekte. Ukrayna armiyesi bazını saxlap qılışqı urungan bolsumu, likin Rusya armiyesinin küşlük hücumuda eğir ziyan tartıp, çekinişki məcbur boldi. Zelenski bir tərəfdən ictimai alaqı taratqılır arqılıq Konstantinovkanın qoldun ketişi Rusya elan qılğan saxtı təşviqat dəb inkas qaytursa, yeni bir tərəfdən Ukraynanın uşqutsız ayrıplan, başqurulduğan bomba, elektronluq uruş əsvabi qatarlıq qural cabduqlarının iqtidarını ən zor dərəcədə cari qıldırıb, Rusiyaya yeni mi besim işiltişke kapalətli qıldığallıqını böldürdü. Yakınki şikayetin buyan Ukrayna uşqutsız ayrıplandan davamlıq paydalınıp, Rusiyaya zərbi beri salmıqını üzüksüz zor aytdı. Moskva şəhərinin başlığı Sobyanin 7 ayının 4 günü xəbər elan qılıb mundaq dedi. Ötken 24 saat içində Rusiya hava müdafiə qismi Moskva və Moskva oblastığı uçqan 200-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib düşürdü. Bu, yaqınki 2 yıldan buyan Moskva uçurğan ən şiddətli uçqutsuz ayırplan hücumi. Rusya şimali kısım Jitön Jayanının kumandani Yevgeni Nikiyorov Putin'a nöbette Ukrayna uçkutsuz ayırplanının Rusya'nın merkezi rayonuğa işkirlep kirişini bütünlük tosup kalalmaydıqanlıqını etdi. Barğansırı köpi vatkan uçkutsuz ayırplan hücumi yakında Rusya'da yıkılığı kemçil buluştaki sebeplerinin biri bop kaldı. May kaçılaş ponkitinin sırtıda may kaçılaşını kütüp durgan avtomobiller uzun öçire tuturdu. Bəzi rayonlar amalsız tədbir qollanıb, may qacılaş miqdarığa çək qoydu. Əmdil ötüb getkən 6-cı ayda Rusiya armiyesi Ukraynağa 5 qitim kən küləmlik zərbi bərdi. Zərbi beriş obyekti çarılıqıcı başqurulduğan bomba, otra giraq musabilik uşqutsuz ayırplan, maşin adam sistemisi, elektronluq uruş üskünlərini işləb çıxırış karxanısı, hərbi aerodrom və energiya yıqılığı əsləri qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Putin yakında Rusya'nın müşkül mezgilini baştan keçirip atkallığı, taqdirge münasuvatlik peyitge duş kilip atkallığını aşkara böldürdü. Rusya zuntuğunun akbarat katibi Peskov 7 ayının 4 günü Zelenski'nin Putin bilen Konstantinovka'da uçuruşuş teklifigi inkas qaytırganda Rusya'nın paytaxtı Moskova dedi. Eğer Zelenski haqiqatan mas'uliyetçallıq bilan muhim qaror chiqarishga bel bog'lagan bo'lsa, undaqda u Konstantinovkada emas, balki Moskvaga kelib Putin bilan uchrashishi kerak edi. Bu Rossiya bilan Ukrainaning ikki davlat boshliqlari uchrashadigan o'rinni cho'rdigan yana bir qitimliq eg'iz urushi bo'lib, bu ikki tarafning bir qator prinsipal maydonida zo'r ixtiloflarning borligini aks ettirib berdi. Putin yaqinda munularni ta'kidladi. Rusya Ukrayna bilan tinchlik suhbati o'tkazishga tayyorlik qilyapti.
Lekin söhbət çoxum 2022-ci ili Rusiya bilan Ukrayna, Türkiyənin İstanbul şəhərdə hasil qılğan kilişim, Rusiya-Amerika rəhbərləri 2025-ci ili 8-ci ayda Amerikanın Alyaska ştatının Anchorage şəhərdə uçraşqanda müzakirə qılğan əndizə, real əhval və özünün 2024-ci ili Rusiya Diplomatiya Ministerliqədə söz qılğanda şərihləgən prinsiplarını asas qılışı kerek. Ukrayna'nın diplomatiya ministri Sebiga mundaq deb ko'rsatdi. Anchorage royi amdi mavjud emas. Ukrayna tuzishga qatnashmagan barliq tinchlik loyihalari amniyatga uyg'un bo'lmagan xiyol. Bundan boshqa Rossiya bilan Ukrainaning ixtilofining cho'nqur qatlamliq sababi yana Rossiya bilan Yevropaning strategiya jihatda ishonmasligi va strategiyalik qarshilishida. Peskov mundaq deb ko'rsatdi. G'arb ellarining Ukraina tarafida turib, Ukrainaning ul aslalaridan foydalanib, sirtdan kelgan qurollarni Rossiyaga qaratishni ko'z tutganda, alayda harbiy harakat bir maydon haqiqiy urush shaklida davomlashadi. Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar komitetining muavin raisi Alekis Chepa mundaq deb qardi. Kiyevdagi g'arb qo'llovchilari tinchlikni ishqa oshirish uchun emas, balki Rossiyani xo'rtish uchun kuch qasila Ondaqda söhbət müsabisi bir izdə toxtab qalıdı. 7-ci ayının 4-cü günü Amerikanın müstəqillik günü. Putin bilən Zelenski şu günü ayrım-ayrım Amerika zunduğun Trump bilən telefonlaşdı. Putin telefonda Trump bilən iki dövlət

ketti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Yakında, Jungo Neft Kimya Sanayiti Gurohi Guangming Hao namlık sağlamlık tez poyezi, Şinjan'da diagnoz koyuş, davalaş vazifesini tamamlap, Aksu vilayetidiki közüge ak tüşken 1031 bimarni haksız körüş kuvvetini əsligə keltiriş operasiyası kıldı. Jungo Neft Kimya Sanayiti Gurohi Guangming Hao namlık sağlamlık tez poyezi, devletimizdeki birden bir poyezdik kurulgan köz keserlikleri doktorhanası.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Bu programını

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarhıl Nakşı Muzikilerinin sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küylərini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Qashqar Qızı İnamlıq Nakşı'nın yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinəm Səhbəhər Ağa. Gayısıyla.

0: buğdayının mın mo yerdeki mo beşi husulu da memleket rekordi yenilanğanlıqını tanıştırımız.
1: Yarqın isim sahibimizde memleket boyuca Münevver Komünistik Partiya azası, yezigilik maşinleri cançısı Çen Şöğün'ü tanıştırımız.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının Yeğit Aratku Solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
2: Şinjan'daki yeğilikler.
0: Bu yıl yazda Şinjan'da yazda salkındaş istirahat, kızıl tetkikat ögünüş, halk örp adet sınaş katarlık nurgun ela süpetlik sayat lineyaları yolu koyulup, bazar kızgılıkı davamlı kaçtı. Şeçin sallık malumatıdık örüstülüşçe Şinjan memleket boyca yazlık sayahat bazırıdaki kızgılıkı yukarı 10 ülke katarıgı kerip, memleket boyca işkinci orundu turgan. Tianşan, Boğdu Külü Menzeri Rayonu Şinjan'daki konu marka 5A derecelik sayahat Menzeri Rayonu buluş süptü bilen ela süpetlik ekologiya asasıga tayınıp davamlık sayahatçilerini celip kıldı. Tomuz Pesli'de bu Menzeri Rayonu künüge otturu hesap bilen 15 bin adem kıtım sayahatçı kütü aldı. Hatta ahırda kütü algan sayahatçiler en köp bulganda 20 bin adem kıtımı yetti. Yağaç kötürme yol, Menzeri rayonu içindeki aptobus. Amevi Hacet Hanı Katarlık yürüyüşleşken eslehele devamlık mükemmelleşip, sayahatçilerin yazda salkındaş seferge kapalet kılındı. Çingil nahiyesi de özü aptomobil heydep daladı konuş yığılışı kızgın başlanıp, 20 siltiye gradusluk salkın yaylak yazlık aramgahkı aylandı. Yultuzluk asman elektroluk müzikisi, Gülhan Keçeliki, halk örp adet nakşı usulleri nöbet bilen orulunup, nurgun sayahatçilerini salkındaşkı celip kıldı. Cocanlık sayahatçı Liuling ayacalanan halda bu yer salkın em yakışlık. Mereniyet sayahat eserleri mükemmelken, bundak güzel menzirini uruk tıkkan dostlarımı tavsiye kıldım, dedi. Tün perdesi yeyilganda, Hoten Tuençang'daki Koylon şehir panusi kendi kendinden yorutuldu. Şehirlerinin nuri ve sayısı özgeçi turalgıla bilen girelişip culalandı. Çalgı dükkanının lobini Cemal Celal'dan çalgan müzika şamalda emme yerge tarıdı. Sayacıyla melodiyage ageşip usulgu çüştü. Hoten Tuençang'a nöbette yemek içmek, sayahat foto süretke tartış. Gayri maddi meriniyet mıraslarını sınaş, meriniyet icadiyetini körgezme kılış seç katarlık, 600'dün artık alahide dükkan toplandı.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Abdunum rayonunun asasi katlamının davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık harekatının başlığalıkı doğrusudu sözlep birimiz. Abdunum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti yakında uhturuş çıkırıp, Abdunum rayon bu içe asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatlarının 2026 yılıdın 2028 yılıgıcı bulgan davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık harekatını yolu koydu. Harekat barlık yezi bazar doktor hanesi, mahalle sahiye mulazmet merkezi ponkiti ve kent şifa hanesini kaplaydı. Bunun da 4 derecelik süpet kontrol sistemisini orantuş, takamullaştırış arkalık, ela süpetlik davalaş baylıkını tövenge düşürüş ve kiliplaştırıp başkuruşunu uzartışa hakiki kapaletli kılıp, Abdunum rayon, vilayet, nahiye, yezilanın şehir yezi davalaş mulazimeti süpüti perkini tedirici küçüklitip, ammini işki aldırdıla bir hatar kiliplaşkan asasi davalaş mulazimetidin bekmen kılış maksat kılıngan.
1: Hareket 3 baskıçka bölüp ilgiri sürüldü. Bu yılın ahırdan burun merkezi yezi bazarlık doktorhanalar mulazmet iktidarı bir kadar küçlük mahalle sahiye mulazmet merkezi katarlıklar davalı süptini başkuruş tüzümünü başlamcılık bilen mükemmelleştirdi. Kiler yılın ahırdan burun kalgan yezi bazar doktorhanaları ve mahalle sahiye mulazmet merkezleri ölçemge yetken kent şifahanalarının hemisi süpet başkuruş sistemisi kırgızılıdı. 2028 yılının ahırgıca Abdunum rayonunda asasi katlam davalı süpütünü başkuruş hizmet sistemisi asasi cehettin berpa kılınıp daimlik yürüştürüş işe aşırılıdı.
0: Ammının inkası bir kadar köp bulgan asasi katlamda doğru işiltiş, asma okul seliş bir hatarlı ki, ciddi kutkuzuş iktidari katarlık meselelere karıta, harekette 10 türlü konkür

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde İli'de küzgü buğdayının mın mo yerdeki mo beşi husulu da memleket rekordu yenilen kalıqını tanıştırımız.
1: İli Kazak Abdunum Oblastı'da küzgü buğday husulunu ölçeş hizmetinden hoş haber tırkaldı. Qulji nahiyasidagi ming moluq kuzgi bug'doy ulgi ko'rsatish etizining 4-chi mo 5-chi hosili 828,128 kilogrammga yetib, mamlakat bo'yicha kuzgi bug'doydan ming mo yerda yuqori hosil ilish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nahiyasidagi 10 ming moluq ulgi ko'rsatish bazasida mas qadamda keng ko'lamda mo hosil ilish ishga oshirildi.
0: Abdunum raylıq yezi igiliki yezi nazareti başlamcı bulup, Şincan yezi igilik pelle akademiyesi, Şihenzi Daşö, Şincan yezi igilik Daşö'nün mutakhasları bilen birleşip, husulunu ölçeş mutakhasla grupsu teşkillep, 7. ayının 1. günüden 2. günü güce, Gulcun nahiyesi gibi erip, emeli yigiş husulunu ölçeşini kanat yaydırdı. Mutakhasla grupsi nəx meydanda yerlerini təkşürüb, Abdunum rayının yuqori hosulluq buğday etizi bərpa qilış boyunca əməli hosulunu ölçəş usulu sınaq tariqisi də yolu qoyulğandı ki, ölçəmlik məşğulatqı qatıq əməl qilib, su tərkibini ölçəb bekitiş əsvabı arqılıq buğday danısının su tərkibini ölçəb təkşürüb, arlaşma madılani adəm küçü arqılıq hesablab, Uyğur 3-10 bazırı, Hasan Yüzi kentindeki 1000 moluk yukarı hosulluk etizinin 233,179 mo yerdeki emeli hosulunu hesaplab, ahırda 4-çi mo 5-çi hosulunun 828,128 kilogram bulgalıkını ölçep çıktı. Bu, bütün memleketin əslideki rekordudun 35,108 kilogram yukarı boldu.
1: Şincan Yezigilik Pelle Akademiyası, Jongo Yezigilik Taşösi, Sichuan Ülkülük Yezigilik Pelle Akademiyası, Şincan Bozyer Özleştiriş Pelle Akademiyası'nın mutakhasislerini alahide teklif kılıp, 6. ayının 29. günüden 7. ayının 1. günü geçe Çapçal Şibe Abdunum Nahiyası'nın nesillik koy firmisi ve Çapçal Bazırı'daki 10 000 moluk küzgü buğday yukarı husulluk ülgü körüstüş bazısının husulunu ölçeş hizmetini tamamladı. Bu kitim emeli husul ilingan yer 702,122 mo bulup, 4-cü mo 5-i husuli 721,98 kilogramga yetken. İli oblastıga bivast karaşlıq caylardaki 10 000 mo yerinin bulturka en yukarı birlik husulugu seliştirganda 38,173 kilogram eşip tutaş ketken kölemleşken husulunu tekşi aşırış işka aşırılgan.
0: İli oblastı bu yıl kirgenden buyan Şincan'ın açlık işlep çıkırış yadroluk rayonu kuruluşu vazifesini çın gözlep, açlık ve yağlıktanın birlik husulunu aşırış məxsus hareketini umumüzük algı sülcetip işlep çıkırış iktidari kuruluşu, ekologiyanı qoğdaş bilen dikkan ailelerinin kirimini köpeytişini mas Algı sılcetişini bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kent, tört derecelik ördü elip alakalışış tüzümünü oruntup, yezi igilik teknikisi mutakhasisleri, teknikla, ösümlük asraş hadımlarını etizlağı çonkur çöküp, ögünüşlü besleşiş, yetişi velip eşip ketiş boyca süpetini östürüş hareketini kanat yaydırışkı daimlik teşkil edi. Abdunum rayının buğday kespi texniki sistemisidiki baş mutakhasis Li Jianjiang pen tədqiqat kollektifini nuqtada turup yuqori hosul eliş texnikisi boyunca ötkelge hujum qilishga taklif qildi. Şunun bilen bile ilgar dikkançılık texnikisi dair köptürlük tedbirini biriktirip tücüplep yer tüzleş, ala süpetlik sortluk urukluk. Yol başlaş sistemisi bilen tücüpülük teriş katarlık bütün yürüyüşlük östürüş teknikisini toplaştırıp genaytti. Bununun başka etizlanın katlık materyal asasını sicil puhtulab 6,584,400 mo ölçemleşken etizini yukarı ölçemde berpa kılış. Sortluk, urukluk cahette yöleş salmakını zorayış katarlıkla arkalık terilgü yer, sortluk, urukluk, yezi egilik tekniksinin ibaret köp noktudun mol husul iliş asasını müstehkemledi.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Çoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anglıguçlar. Bu sahifimizde memleket boyunca Münevver Komünistik Partiya azası, yezi egilik maşinleri cansı, kün şöğünmünü donuşturumuz.
1: Yezilik maşinleri cançısı dep atalgan Chen Xuegun bu yıl 79 yaşqa kirdi. Onun Şinjan'da yezilik maşinlarını tədqiq qılıp yasaş ve kengaytış işleri bilen şuğullanğınığa 59 yıl boldı.
0: Başşuji Xi Jinping 2014 yılı 4 ayda Şinjan'ı gözün keçirgende Şinjan işlep çıkırış kuruluş 1906 şiisi Komünistik Yaşlar İttifakı Dikkançılık Meydanı'na geldi. Köp meşgulat katlamı boyunca bir kayıtımda tamamlanılan çoğun tipki sıfta uruk seliş maşinisi aldı da Bingtuan rehberleri başşuji'ye bu maşinin pen tekniki terkibinin naiti yukarı işgeldiği. Onu tatkik kılıp yasakçı Cungu Kuruluş Akademiyası'nın akademiki Chen Xuegun'un fakat otra teknikum okş tarihi'ye ilgi işgeldiğini tanıştırdı. Başşuji Chen Xuegun'u kaltısken dep maktab, kahramanın geliş menbesi soralmaydı. Barlık ıhtısaslıkla can meydanında aydınlaşıdı digen edi.
1: Chen Xuegun, Şihanzı taşıyosu maşin sazlık elektrik kuruluşu şöyanının tatkikatçısı, doktor yetekçisi, Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki. 7 ayının 1 günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıkını tebrikleş yığını Beijing'de dağdığılık ötküzülüp, onunla memleket boyunca Münevver Komünistik Partiya azası dep nam berildi. Chen Xuegun mundaq dedi. Partiyaga kirgen 43 yıldan buyan özümnin birinci salahiyetimnin Komünistik Partiya azası, birinci mesuliyetimnin partiya üçün hizmet kılış ikenligini baştan ahir esimde çan sakladım. Pen tetkikatta devlet nemige ihtiyaclık bolsa şunu tetkik kılıştı çan durup, adam terbiyeleş ceryanı da bilim ve ahlak arkalık adam terbiyeleş, asasi bilimi ve asasi maharetini yetildiriş, gumani meselelerini yeşip çöndürüştek okutkuçuluk mesuliyetimini emeliyette görsettim.
0: 1960 yılı Chen Xuegun ata anısı bilen Jiangsu ülkesinin Taishing'den Şinjan'a geldi. 17 yaşında əslideki Bingtuan Kütün yezi egilik maşınları mektebine imtihan bergende 3 arzu doldurdu. Bulanın hemisi yezi egilik maşınları bilen münasibetlik idi. Chen Xuegun okuş bitirgenden kin Bingtuan 7 şiisinin bir maşını sazlık zavutu'a taksim kılındı. Kemter, tırışcan Chen Xuegun bara bara közgü göründü. Yani zavutki tekniki yığınlaş grupsının başlığı boldu. Aynı çağda maşini sazlık pişiklaş üskülleri bilen təminleş plan körsetküçüge ihtiyaçlık idi. Zavutta üskünelerinin kemçil boluşi, tüendiki yezi igilik maşınlarını remont kılışkı təsiri yetküzgeçke, o öz cayda tətkik kılışını karar kıldı. Birkaç yıldan buyan o hizmettaşlarını yetekleb, silindir tangan maşinisi, sılıklaş maşinisi, su küçü bilen kuvvetini ölçeş maşinisi, hış kuyuş maşinisi, çoğun tipteki torsqı lım kuyuş maşinisi, ramkılık rendeleş stanoki katarlık üskünlerini sınak kılıp muhabbet kazandı. Bu keçürmüşle onun keyinki pen tetkikat hizmetine asas saldı.
1: Aldınkı əsrinin 80-ci yıllarının 5-də Bingtuan Sülyo yopuk yip östürüş texnikasını kırgızıp kevaz terişki başladı. Məhsulatına aşırış önümü körünərlik bolğaçqa akranlık inqilab dəb atalgan bu ilgar texnika tez sürətdə umumlaşıqı başladı. Amma süni yopuk yatquzışının tövən önümü işləp çıqırış ixtidarını yuqır kötürüşdiki tosalğı bulup qaldı. Pəqət otur texnikum okuş tarihi'ye ige Chen Xuegun maşinlaşkan yopuk yatkızış üskünnesini tətkik kılıp yasaştak müşkül vəzipini üstüge aldı.
0: Chen Xuegun kollektifi qayt-qaytı məqlubiyyatını baştan keçirgenliğin ahri 1982 yılı yopuk yatkızış uruq selish mashinasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasab chiqdi. Bu mashina sulyov yopiq yotqizish, uruq selishdan iborat birlashma mashg'ulotni amalga oshirib, sulyov yopiq yepib o'stirish unumini zo'r darajada o'stirdi. Oldingi asrning 90-yillarining oxirida Xinjiangning kevaz terichchiligida mo beshig'i terish miqdori ziyodi ko'p bo'lish, bastirib sug'urish sababidan o'g'itdan foydalanish nisbati tovon bo'lish qatorliq to'salg'ularga duch keldi. Uning ustiga odam kuchi tannarxi yuqori bo'lgachqa foyda oz bo'ldi. Butkul ishlab chiqarish jarayonini o'z ichiga olgan yezi egilik mashinalari yangi uskunalarni tadqiq qilib yasashdan iborat bu mushkul vazifa yana bir qatim Chen Shuogangning zimmasiga tushdi.
1: Talab bo'yicha bir o'rak faqat bir tal kevaz urug' teriladi. Ayni chaqda dunyoda kevaz yopiqiga to'shik teshib nafs terish texnikasi texi yo'q edi. Chen Shuogang kevazlikka kirib maydonni ko'rdi. Sonliq ma'lumot to'pladi. Boshashmay tirishchanlik ko'rsatish natijasida 2003-yili Chen Shuogangning yopiq ostiga temitib sug'urish, turbi yotqizish, yopiq yotqizish nafs urug' selish mashinasi oxiri muvaffaqiyatli yasaldi. Ham bir qitimdilar davlatning 7 turlik patentiga erishdi. Bu xil yangi tipdagi yeziklik mashinasi bir qitimdilar yopiq yotqizish, inchka temitib sug'urish shlangisi yotqizish, yopiqqa Төшік тешіп, нәпіс теріш қатарлық 8 тәртіпні тамамлап, қалқарадығы оқшаш түрдігі езігілік машинілері жәәттігі бошлықны толдырды.
0: Еңі техникінің әмәлілішші сансызлыған дейққалағы бәқт яратты. Бұ, Чен Шуогангны әң құшалық қылды. Шының білән білі, Чен Шуоган техімі чонқұр қатламлық мәсіліге, яни, етізладығы қалдық юпықланы түзәшке көңіл бөлішке башлады. Poli etilin sulyov yopiqning asosliq tarkibi bo'lib, uning parchalanish muddati 2-300 yilga yetadi. Agar vaqtida yig'ilib bir taraf qilinmasa, yerni bulg'aydi. 2017-yili Chen Shuogang yezi egilik mashinalari, yezi egilik texnikasi, yezi egilik yopiqini birlashtirib taraqqiy qildirish ideyasini o'tirg'i qo'ydi. Chen Shuogang kollektivni yetaklab dehqonchilik texnikasi bo'yicha o'stirish texnikasining darajasini o'stirishdan sulyov yopiqning sifatini o'stirishgacha qoldiq yopiqni ilmiy yig'ib oladigan yangi tipdagi mashina uskunalarini tadqiq qilib yasashgacha sistemalik tadqiq qilib yasab, mos qadamda ilgari surib, unumlik yig'ib olish asosida qoldiq yopiqni ikkinchi qatim pishiqlab boshqa mahsulotlarni ishlab chiqardi. Sulyov yopiqni yeşil ishiltishdan iborat mukammal kasb zanjiri kasbdoshlarni hayron qoldirdi. Hozir 80 yoshga yaqinlashib qolgan Chen Shuogang qetirqinib tadqiq qilish qadamini azaldan to'xtatib qo'ymadi. Har qatim yangi tipdagi mashina tadqiqoti tamomlanganda u yezi egilik mashinalariga agishib e'tizg'i berib, bir tarafdan mang'och mashg'ulot ahvolini ko'zatdi. Nacha 10 yillik pan

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu.
1: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Dövlet Mariniyet Yadikarlıkları İdarisi, Dövlet İlkedeki Mariniyet Yadikarlıkları Baylıkı Sallık Məlumatını Başkuruş Çaresini besip tarqatdı. Aksu şehirde sakçı işlerine işiltilidigan Ademsiz Çarlaş Abdumobili iş ornığı çıxdı degen haber

0: 253. maddesinin 1. maddesindeki belgelemege asasen, devletin alakadar belgelemesine hılaplık kılıp, fukralanın şahsi uçurunu başkılağı satkan ya ki, temelli gellerden kılmışı eğir bolgallarga 3 yıldın töven muddetli kamak cezası ya ki, tutturup emgeki siliş cezası berildi. Hoşumça ya ki, ayrım cerimanı koyuldu. Kılmışı pevkuladı eğir bolgallarga 3 yıldın yukarı, 7 yıldın töven muddetli kamak cezası berildi. Koşumça ya ki ayrım cerimanı koyuldu. Bu diloda tepçi organları cinayi iştahı dair koşumça hak talep amivi menfaat davasını birle vakitte kıldı.
1: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin hak talep kanun desturunun 111. maddesindeki belgelemege asasen tabii iginin şahsi uçurunu kanun koğdaydı. Her kandak teşkilat ya ki şahs, başkalarının şahsi uçurgu erişmekçi bolsa, kanun boyunca erişişi hem de uçur bir hatarlıkıya hakiki kapalatlı kılışı gerek. Başkalarının şahsi uçurunu kanunsuz toplaş, işletiş, pişiklaş, yetküzüşke, başkalarının şahsi uçurunu kanunsuz elip setiş, təminləş ya ki aşkarlaşqa yol koyulmaydı.
0: Bu diloni becirgüçü sotçi mundaq dedi. Bugünkü çoğun sağlık malumat devirde fukralanın şahsi uçuri cismani hususiyet filan mal mülük hususiyetini ten hazırlıgan bulup, şahsi menfaat filan münasifet buluplu kalmay, yana muhim cemiyet baylığı buluş süptü bilen gevdilik amivi hususiyetki ige. Şauçanın kılmışı nurgun fukranın şahsi uçurunun aşkarlanıp getip, çekilişki uçuraş hafifi duç gelip, şahsiyet uçurunun koğdaş sahasıdaki cemiyet amivi menfaatige emeli ziyan yetküzdi.
1: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin hak talep kanun desturunun 1182. maddesindeki belgelemege asasen, sot mahkemesi Şauçan kanunga xilap tapavitti 103 bin yuan boyunca tölem cevapkarlığını üstüge eleş doğrusuda hüküm çıkardı.
0: Programının torda hem Türkiye buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehe soraydığın kanun meseleleriniz bulsa, Sılışıtın aboneçiler terminalini çürüp, programında hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları Sılışıtın aboneçiler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel putteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel putteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji

0: Yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan'ın terakki kılvatkınlığı 20 yıl boğazan sağlamlık konu markası Confluent esli məqsəti çantırıp Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp süpətlik ham əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veychankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyuköktab, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilan 20 yıldan bu yan Şinjan'daki hər millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-nin 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf fəaliyyətləri Orasındaki birinci dükkan yani Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. ayının 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cahette 1-1 100 liranı meslet verdi. Şunu bulan bir vaxtda alaydı itibar bağlı setiş soğat veriş faaliyeti ötküzüldü. Şu günü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyeti katlaşıp kütülmegen kuşarlıklığa erişeleydi. Confluent şirketinden meslet soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirketi sizden ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjan'ın terakki kılvatkınlığı 20 yıl boğazan sağlamlık konu markası Confluent esli məqsəti çantırıp Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp süpətlik ham əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veychankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyuköktab, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilan 20 yıldan bu yan Şinjan'daki hər millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-nin 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf fəaliyyətləri Orasındaki birinci dükkan yani Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. ayının 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cahette 1-1 100 liranı meslet verdi. Şunu bulan bir vaxtda alaydı itibar bağlı setiş soğat veriş faaliyeti ötküzüldü. Şu günü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyeti katlaşıp kütülmegen kuşarlıklığa erişeleydi. Confluent şirketinden meslet soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirketi sizden ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjan'ın terakki kılvatkınlığı 20 yıl boğazan sağlamlık konu markası Confluent esli məqsəti çantırıp Şinjan'daki kişilerin sağlamlığını qoğdab geldi. Şinjan'da yıldız tartıp süpətlik ham əşyanı qatlam tallab, ılğar hünər texnikini qollanıp yaxşı məhsulat işləb çıxadı. Veychankan, Fufunzi, Meisho, Birikmi, Miyuköktab, Zijinlıncı, Aqsıl talqını qatarlıq köp xil kütünüş məhsulatı süpətinin yaxşılığı bilan 20 yıldan bu yan Şinjan'daki hər millet dostlarının işəncisi yerişib geldi. Xuş xəbər, Confluent şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllimnin nəx meydanda məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatima müəllim 7-nin 15-ci günü Kuça şəhəri quruluş ətrafında poçt telegraf fəaliyyətləri Orasındaki birinci dükkan yani Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında. 7. ayının 16. günü Şayar Nahiye İgerçi Koçisi Oltun Bürküt Meydanı yendiki Confluent mesatlarını mahsus etiş dükkanında xeridarlığa sağlamlık cahette 1-1 100 liranı meslet verdi. Şunu bulan bir vaxtda alaydı itibar bağlı setiş soğat veriş faaliyeti ötküzüldü. Şu günü dükkan kırgan xeridarlığa mukapatlık faaliyeti katlaşıp kütülmegen kuşarlıklığa erişeleydi. Confluent şirketinden meslet soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Confluent şirketi sizden ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülğünçiler programması boyunca anlatış bedok. Tihim köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla, ata ananlarının hemrahlıkıda Slushiting aboneçiler terminalımızını çürsanla buladı. Programımızını yaktırıp anlığınınla rahmet, diktinle devamlık, stansımızın anlatılış aldıda turgan başka programlarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 10 günü, Cüme.
1: Abal, abar ayığı nazar selip aqaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar bulaydı, Qızılsu oblastı ve Sanjo oblastıdaki tağlıq rayon, Xoten bulaydı qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azırıq yamğır yağdı. Şimali Şincan, Şarkı Şincan'da 5 bal atrapıda Qarbi Şimal Şamili, Şamal Eğazlar'da 9-10 bal boran çıkıdı. Tianşan'nın Şimali Etki, Canobi Şincan Uymalıqı, Şarkı Şincan'nın kısmen rayonlarda 35 Celsius gradüsün aşıdığan yukarı temperaturlu qabarayı körüldü. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen rayonlarda temperatura 40 Celsius gradüsün yukarı buludu.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe, hava uçuk bulup, tövən temperatura 21 Celsius gradus, yukarı temperatura 32 Celsius gradus bulut.
1: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayondaki varlık pentekniki hizmetçileri, baş şuji Xi Jinping'nin devlet pentekniki mukafatı yığını, işki akademiyanın akademikler yığını, Cungu pentekniki cemiyetinin 11. kıtımlık memleketlik kurulduydu kılgan muhim sözünü estaydil ögendi zıçılaştırdı. Köpçelik, mesuliyet duygusu, tahirsizlik duygusu, buruş duygusunu yanımı küçeytip, yukarı seviyelik pentekniki de özgü tayiniş, özünü kudret tapkızışını şıkaşırış için yeni, teyhimiz zor töhpü koşuduğallıkını bildirdi.
1: Bu yılın aldınkı 20'de Şincan, ticaret soğudu muhiyetini sıcıl əlalaştırıp, 194.500 ticaret asası gevdisini yeniden çizim kaldı.
0: Yukarı temperaturlu qabarayı karta atonum rayonundaki cayla, sık ötüp gelişinin aldığını iliş, temperaturunu tövelletişke ait bir qatar tedbirlerini kollunup, her millet ammağa salkıllık bir işledi.
1: Cungu poştisi köpkül tedbirini tən kollunup, tez yollanma oralımlarına karta oralma miktarını azaytıp, oruqlatışını ilgir sürdü.
0: Stansımızdan oraş kaçılaş miktarı azaytılıp, yeşil buluşka numur koşuldu mavzoluk obzori.
1: Avtonom rayonunun her qaysı caylardaki özgeci bağ ormacılık məhsulatları mol hosul pəslini kütüb aldı. Әмді қабарлы аңнаңла.
0: Стансымыз қабірі. Басшуджи Ши Джинпиннің Дөлет пәнтехнике мүкапаты еғіні, ішке академияның академиклар еғіні, Джунгу пәнтехнике жәмейтінің 11-ші қытымлық мәмлекетлік құрылтейді қылған мұйым сөзі. Автоном районның пәнтехник сағасында сыжыл инкас қозғап, кәң ортақ тонышының мүжәсәмдеді. Barlıq pentexniki xizmetçileri, başşuji Xi Jinping'nin mohim sözünün ruhini yitek çıkılıp, mesuliyet duyğusu

Tahirsizlik duygusu, buruş duygusunu yanımı küçeytip, yukarı seviyelik fen teknikide özgü tayiniş, özünü kudret tapkuzuşunu şıkı aşırış için yeni, teyhimi zor töhpü koşuduğallıkını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping'in mühim sözü de, yakınki yıllardan bu yan devletimizden fen teknik işlerde kolluğu keltürülgen mühim zor muvaffakiyatla toluk muayyenleştirilip, fen teknik terakkiyatı duş gelgen vaziyet, vazife ve hırsla çonkur tahlil kılınıp, yukarı seviyelik fen teknikinin özgü tayiniş, özünü kudret tapkuzuşunu tez şıkı aşırış, ilmi yetekçiliki iyi kılındı. Avtonom rayonluk Yezgilik Fanlar Akademiyasi Yezgilik Mesulatlarını Pişiklaş Tadqiqat Ornunun Başlıqı Wu Bin Yezgilik Fan Texniki Xizmetçisi Bolu Süpüti Bilen Öz Aldığı Yenilik Yartış İktidarını Üzlüksüz Küçeyt Fan Texniki Neticilerini Yezgilik İşlep Çıkırış Emeliyeti De Teximu Yaxşı Kollanıdıqallıqını Bildirip Mündaq Dedi. Saklaş, toşuş, yenip et saklaş, inç pişiklaş, fonksiyelik ozukluktan ibaret üç çoğun penni maslaştırıp, ötkeli hücum kılışını bir tutaş planlap, Cenobi, Şimali Şincan'daki asaslık işlep çıkarış rayonları da ülige bazısı kurup, yezgilik mesulatlarını pişiklaş tekniksta ötkeli hücum kılış ve mulazimet kılışını kanat yedirip, Şincan'ın evzel yezgilik mesulatlarını pişiklaş pen tekniksta yenilik yartışını çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın yezgilik mesulatlarını pişiklaş kesbinin yukarı sıfatlık terakkiyatını teknik triki bilen teminleyimiz. Baş şuji Xi Jinping, Cungu, Fen Tekniki Cemiyeti, Partiya Komiteti ve Halk Hükümeti'nin Fen Tekniki hizmetçileri bilen alaka bağlaşıdaki kövrik ve vasıta buluş sütü bilen yenilik yartış üstüde izlenişte çıntırıp, bütün vücudu bilen Fen Tekniki hizmetçileri için mülazimet kılışı, yenilik yartış arkalık tarak yatkı türtükü buluş için mülazimet kılışı, umumi halkının ilim fen safhasını östürüş için mülazimet kılışı, Partiya Komiteti ve Halk Hükümeti'nin ilmi tedbir belgeleşi için mulazimat qilishi kerak deb ko'rsatdi. Shixo shahrlik pantexniki jamiyati partiya guruhining muavini shujisi rais Sun Xudian pantexniki xizmatchilari bilan aloqalashish ularga mulozimat qilish mexanizmini takomillashtirib, mukammallashtirib, davlat yangilik yaratish sistemasidagi ochqichliq tugunda natija yaratadiganligini bildirib mundoq dedi. Fen Tekniki Cemiyeti'nin fen tekniki hizmetçiler bilen alakalışış, ularga mülazimet kılıştaki körüklük, vasıtalık rolünü yakşı cari kıldırıp, fen tekniki hizmetçilerini iştifaklaşıp, birikme biyoyasımıçılık, ekli iktidarlık, yezgilik, maşini, cabdokları katarlık, noktuluk kesip sayesindeki fen tekniki de yenilik yartışkı atlanışkı yetekleb, fen tekniki neticilerini tizdin riyal işlep çıkış küçüge aylandırışkı türtükü bulup, yukarı sıfatlık tarakiyat üçün fen tekniki cemiyeti küçünü koşumuz. İlim fennin kelgüsü yaşlarda. Şincan Pentekniki Şöyani Maşini Sazlık Kuruluşu Şöyani'nin okutukçısı Gülbostan Hakim Baş Şuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini estaydil ögünüp özleştirip, pen maarif bilen maslaşıp, o adam terbiyeleş hizmet talibini çın közlep, teknika maharet tipideki ıhtisaslıklarını yetiştiriş hizmetini çoğunkurlaştırdığallıkını bildirip mındak dedi. Sünni akıl katarlık aldın ki katardaki teknik yüzlenişi yakından ergeşip, o kutuş endiyesi sıcıl yenilik yaratıp ve onu beytip, o kutuşlarının pen tekniki de yenilik yaratışka atılmış kızgınlığını tolluk kozgıtımız. O kutuşlarını peller müsabıksı, tür emeli meşke, tema emeliyeti katarlık köpkülü yollarına tayinip, yenilik yaratış emeliyeti iktidarını umumi yüzlük tavlaşkı yetekleb, mektipimizden emeli kullanışçan ıhtisaslıklarını yetiştiriş nişanını del cayda emeliyleştirimiz. Hazır del 15. 5 yıl başlangan yıl. Fen tekniki küçlük devleti kuruş, açkışlık ötkelgi hocum kılıç mezgeliği kadem koydu. Fen tekniki hizmetçileri baş şuji Xi Jinping'in mühim uğrullaştırmalarını hakiki del cayda emeliyleştirip, tecrübe hanı tekniksini kesip emeli ünümüge aylandırıp, Şincan'ın yukarı sıfatlık terakkiyatıga tekim yakşı mulazimet kılıdıgallıkını bildirdi. Şincan Geologiya Tadqiqat Orni Partiya Komitetinin azası Tadqiqat Orni'nin muavin başlığı Li Feng Ming mındak dedi.
Yeni bir növetlik kanızdaşta

0: Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun uzak mezgillik perbi sugurtisi tüzme orntış boyca yolgu koş layihası karap çıkılıp makullandı. Hem de halk durmuşunu asas kılış, tövben çekini mustahkemleş, kıyılıplık yürüştürüş, uzak önümlük imkaniyetlik sicil boluş prinsipi de çıngdırıp, Kütgül Avtonom rayonunun meblağ gamleş ölçümü, təminat ölçümünü birlik keltürüp, fondunun yürüyüşünü nazarat kılış, közetip ölçeş, belgilengen aparatlarını nazarat kılış, başkuruş katarlı hizmetlerini bir tutaş planlap yakşı işlep, tüzümünü əməliyleştirip önüm yartışka, yukarı sübette, yukarı önümde törtge bulup, acideden çıkalmaydı kallarının uzak muddetlik perbiş asası kapalet ihtiyacını tekim yakşı kandırış gerek de təkitlendi. Yığında başkışlarımı muhakımı kılındı.
1: Stansımız kabri. Bu yıldın bu yanı Şincan'ın ticaret soğudu muayeti sıcılı yakşılınıp, ilgilik tikler serilmesinden hayatı küçü üzüleksiz kozgatıldı. Bu yılın aldığı yerimi de Şincan'da yeniden tızımlanan ticaret asası gevdesi, Bingtuan'da tızımlanan 22.500 ticaret asası gevdesini öz içine alganı alda 194.500'ye yetti. Saben şehirlik memuri işlem mülazimet merkezine kirgende her kaysi közneklerdeki hizmetçi hadımla kesip beceribatkan ammağa Allah'a kadar siyasetlerini sevirçallık bilen düşendirip, okşumağın ticaret asası gevdelerinin ihtiyacı karta yardım berip beceriş, vakaliten beceriş mülazimeti bilen temin lavetkallıkını körgeli bolatdı. Şehir alısı Maşavyi, Saben Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'ndeki hizmetçi kadımlarının yardımı da ticaret genişkisi ve yemeklik ticareti icazet namısını onuçluk becerdi. O mündak dedi. Esilde nurgun materyal teyarlıgan edim. Hem bir kanç közneki katrayman dep oylugan edim. Oylumuğa yardım hizmetçi kadımla baştan ahırı yardım berip becerip verdi ve vakalıdan becerip verdi. Tor ve tor sırtı da bana yardım berip yetekçilik kıldı. Varlık kesiflerini bir ketimdili becerip buldum. Şimdi 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mülazımetini umumi 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mülazımetini umumi yüzlük əməliyleştirip icazetnamı bilen kinişkin ayrış ıslahatını çoğunkurlaştırıp çeklenmeyen bol ısla kirişki icazet kılıçtak bazarğı kiriş icazeti təlifini əməliyleştirip karxanı kuruş, özgertiş, tizimlikten ölçülüş qatarlıq köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir köznek tıkobul kılıp becerişini əməlge aşırdı. Qorğas şəhərlik Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi bu yıl kirgenden bu yan memuri işler mülazımetini rəqəmləşdirib, akıllaşdırıb tüpünü özgərtişini sicil ili girsürüb, memuri icazet türlerinin bütün cəryallıq elektronlaşış nisbətini 95%-dən aşırdı. Qorğas şəhərlik Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi memuri təkşürüb təsdiqləş bölümünün kadri Yıldız Qaysar mündaq dedi. Karxanlarının köp becerildiğin kesiflerini yolgu koyuşu karta, sallıq məlumatını öz ara ravallaştırış qıtayınıb, sezimsiz ıltımas kılıçını yolgu koyup, təksürüp təsdiqlaş, baş beceriş ünümünü maskademde östürüşünü şıqaşırdıq. Yeğindin kurulgan karxanlarını bütün ceryallıq, yürüşlük mülazimet bilen təminləb, karxanlarının puxtı qədəm bilen tərəqqi kılıçı küç koşup, bazarının hayati küçünü sıcıl qozqatdıq. Bu yıl 6 ayının ahırı kadar Şincan'da tizimlanan türlük ticaret asası gevdesi Bingtuan'ı öz içine alınan alda 2.730.200'ye yetip, Boltur kuşu mezgildikiden 1.74% köpeydi. Bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları, yakki soğudu sanayiçi, küçük, mikro karxanlarını tıpka ve türgü ayırıp, delcaydı yardım veriş yöleş mekanizmini yolgu koyup, yakki soğudu sanayiçiden karxancığı ayrılmış boyuca terbiyeliş kuruluşunu zor küş bilen algı sürüp, oldun ki 20 yılda 1702 yakki soğudu sanayiçinin tipini karxancığı özgertip derecesini östürüşüge küş koştu. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdesinin bazarğı kiralaydıgan, yakşı ticaret kılalaydıgan, halgan vaqtta çekinalaydıgan bolışını əməlge aşırdı.
0: Stansımız qabri. Avtonom rayonidagi joylar sijil davomlashgan yuqori temperaturaga qarata issiq o'tib kelishning oldini olish, temperaturni tövbelletish tadbirlarini bas-basta o'ttirg'i chiqarib, mineral suv, tavus,

0: qısqı ötüp kelişinin aldın eliş doğrusu qatarlıqlarını, asasi qatlamının birincisi ipigi yetküzüp, dala xizmetçileri ve her millet ammığa salqıllıq yetküzdi. Yakınki küllerde umgen Kuca şehri, Rasti kodisi, iş başkarması, Adem köp meydan sorularda ısqı ötüp kelişinin aldın eliş, temperaturunu tövbeletiş mulazmet noktası tesis kıldı. Yaş pilayla yoldun ötüp gitbatkan şehir ahalri, sayacile, hem de sırtta hizmet kılbatkallarını işitigan su, tavuz katarlık ısıkkay duruş maddi eşyaları bile naksız temelledi. Hem de pinne, cınçi, suyi, fen yojin, muzkalısı katarlık ciddi işlerge takabül duruş buyumlarını sepledi. Bir katar samimi tedbirle şehir ahalri ve sayacilerinin yakşı bahası erişti. Çoğunçinlik sayacı, Leya Ven mındaq dedi. Yakında muyan hava bek ısıq bolğaşqa sırtı çıksaq asallı ısıq ötüp kaladıken. Kuchadaki mənzira yolları, mənzir noktları nait yekışlıq bolıp, bizge su, şunundak ısıq ötüp gelişinin aldın alıdgan doğrularını tayarlap berdi. Hemiz naiti kolay, yani yeniden tılıngan tavuzlarını tetip baktuk. Nait yekışlıq. Bugür nahilik baş işçiler uyuşması, her kaysi işçiler uyuşmalarının mulazmet punktlarına tayınıp, ısıqı ötüp geliştiğinin aldın eliş maddi eşyalarını yeterlik tayarlap, yolunu ötken birinci septiki işçi hizmetçile, yeni yacı iş qorulaşqalla, gong en tarmaqlardaki vazipi icra kılbatkan xalq saxçılarını salqındaş, aram eliş, maddi eşya toluqlaş qatarlıq, haqsız mulazmet bilen çeklimisiz təmirledi. Bugür nahili gong en idarisi katnaş başkuru çoğun ətirdedigi vazip ecra kılbatkan xalıq saxtisi Gaugı mundaq dedi. Xizmetçi xadımla məxsus biznin vazip ecra kılış noktumuzgi gelip bizgi mineral su, aptaptın saxlanış məlhimi və qoldu tutudugan kiçik şamaldırğuş əkilip bərdi. Həmisi biznin sırtı vazip ecra kılışımızdigi ən qolunışcan maddi əşyala, biznin yukur temperaturda məşğulat kılış besmimizni zor dərəcdi yeniklətdi. Yukarı temperaturlu havarayı aldı da Şeyhu Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi su çeçeş avtomobili ve əkli iktidarlık tumallaştırıp su pürküş avtomobilden yettiğini təşkilləb, şehirdeki 27 asaslı qol yolda temperaturunu tövbəlletiş məşğulat qılıb, su çeçeş, tuman pürküb temperaturunu tövbəlletiş şəklidə yol yüzü ve hava temperaturusunu ünümlük tövbəlletib, şehir ağalarının səpərgi çıxışıqa teximu rahat tuyğu beğişlədi. Şeyhu şehri ağızı kutbedin kurban mındaq dedi. Su çeçiş maşinisi əmdili ötüp getişige yol birdili salqındap kalğanda köp rahat bol edikken.
1: Stansımız muhberi Donji Yun xəbər qıldı. Aptanım rayındaki dövlət karxanalarının iş oranını kengaytip xadım qobul qılışını köp etiş, ixtisaslıqlarını tallaş temizdiki məxsus təklif qılış faaliyeti və 100 gündə 10 000 xadım təklif qılış məxsus hərkiti. Bugün çüştüm burun, Atonum Rayonluk Amavi İş Qorunlaşdırış Mulazimet Merkezi'de ötküzeldi. Paliyet meydanında her kaysi karxanlarının körgezimi orni məsliyyət soğurgılı kəlgən xizmet izdigücülər bilen lıxt oldu. Manas nahiyasıda olturuşluq, Xunen daşı boğaltırılıp ilmi kəsbini bu yıl pütküzgən, Cu Sıfən köngüldükü de xizmet tapdı. O mındaq dedi. Menimcha bu taklif qilish faoliyati bu yil o'qish bitkizganlarga zo'r fursat yaratib berdi. Shinjang qatnashqi mablag' selish guruhi bilan fikr almashtirdim. Ular keyingi yustura imtihon va yeziqchi imtihon to'g'risida telefonda men bilan aloqalashadigan bo'ldi. Bu qitimqi taklif qilish faoliyatiga markazning Shinjangda turishliq korxonasi va avtonom rayondagi davlat korxonasi bo'lib 47 korxona qatnashib, 1400 dan ortiq ish o'rni bilan ta'minlandi. Bu iş orulları suçılık, elektrik energiyası, ısıklık energiyası, pul muamele, sayahatçılık katarlık köplügen sahanı öz içi yeğilip, okşumuqat okş tarihi, kesip hem maharet katılımdaki hizmet izdigüçlerge tən itibar verildi. Şinjan katnaşkı meblağ seliş guruyu çeklik mesulet şirketi, türü texniki, hesabat boğaltırı ve maliyye boğaltırılıkıdın ibaret 3 iş ornığı cemi 16 xadım təklif kılışını pilalladı. Şirket Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün hizmetçisi Rinca Çişi mındaq dedi. Bir saat içinde iki tarafının tallış arqılıq 13 parça kısıkış tercihme halı tapşırıp aldık. Umumi ünümü naiti yakşı boldı. Karxanamızga muvafiq ixtisaslıqlarını təklif qıla alaydığan bolduq. Avtonom rayonluk ommaviy ish qurilishish mulozamat markazi odam kuchi boyligi mulozamat bo'limining muavin boshlig'i Liu Haoji mundaq dedi. Keyingi qadamda siyosat orqali rag'batlantirish bilan mulozamat qilish orqali kuch qo'yishni tang tutishda ching turib, ish qurilishish ish o'rinlarini to'liq qezib, xodim taklif qilish faoliyatlarini ko'plab tashkillab, ish qurilishtirish mulozamatini puxta inchiki ishlab, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pining yuqori sifatda to'liq ish qurilishini ilgari suramiz.
0: Stansmis muxbiri Yangju xabar qildi. 2026 yıllık memleketli kömür sodisi yazlık yermengisinin kömür bazarını maksus temlik tahlil kılışı yığını tünü gün çüştünkin Ürümçi şehirde ötközüldü. Memleketten arkayısı caylardan gelgen kömürçilik sahasıdaki mutlaksızla başlamcı karxalla bir yergecen bulup kömürçilik kesbinin tipini özgertiş yığın yolu tarakiyat yığın pırsızı üstüde ortak genişti. Tahlil qilish yig'inida ko'mirchilik sohasidagi mutaxassislar korxonalar diqqatni Shinjongning ko'mirni o'z joyida aylantirish, temir yo'lda sirtqi to'shish darajasini o'stirish, raqamlik, aqliy iqtidor orqali kuch qo'shish, xalqaro bozorga hukm qilish qatorliq yadrolik qaralmalarga markazlashtirib muzokara qildi. Shixu Shari SKSHU ko'mir cheklik shirkati nazoratchilik komitetining raisi Xou Jianglai Karxananın əqli iqtidarlaşqan üskünlərini qollanıb, kömür qeyzəş önümü və bexətərlik səbəbiyyəsini önümlük östürgəlləkini tonuşdurub mındaq dedi. Adəmsiz, tasmılıq maşina, küzətiş aparati, su pompisi öyü, mərkəzi transformator ornada AI texnikisini qollanıb, adəm küçə tənlərxini tövbəllətib, kan quduqının önümlük işləb çıxırış iqtidarını östürdüq. Bu qitimki kömür soğudisi yərmənkistə zor hasılatqı yerişdüq. Məhsulatımızni yərmənk qarqılıq kəngəytə aləyimiz. Bu qitimki təhlil qiliş yığınıda texnik almaşdırış, kəsb, muhakimi süpsisi bərpa qılınıblı qalmay, yəni Şincanın kömürünü sırtqı toşuş yeng yolunu kəngəytişkə yeng pürsət yartıb yerildi. Xubi ülkisi Huangshi Shari Shingang Port Paycheklik şirkətinin muabın baş direktori Yuan Ye. Huangshi Shingang şirketinin köp qıl şekildeki birleşme transport tügini əvzəlliki dayanıp, Shinjangdaki kömürçilik karqalları bilen bolğan həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, Shinjangın kömürünü Changjiang deryasının otturu eqimiga bebas yetküzüdüğün əşya obrotu yeğen yolunu açıdıqalıqını bildirip mındaq dedi. Biz Changjiang deryasının otturu yukarı eqimedeki yeki kölme ən çoğunpord. Bu qitimki soğut yermengistə, Shinjangın nurğun yerlik təmirli soğudgiri və əşya obrotu karxansı bilən tonuşduq. Keyinki qədəmdə həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Shinjangın kömürünü sırtqı toşuşqı küş qoşub, Shinjangın kömürünü Changjiang deryasının otdur eqimiği toşub, otdur jongu rayonuğu təsir körsütümüz.
1: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan tiyanşan, Shinjangın nişanlıq yardım veriş iznaları səhifimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Yanji Xuizu Abdonom nahiyasidagi Xibi, Bayyong'ulun kasb rayoni, Xibi bilan Shinjang birlikda qurgan, Shinjangga kasb jihati yordam berishdiki, Abdonom rayon darajalik o'lka rayon. Bu kasb rayoni Shinjangga yordam berish kuchlariga tayinib, boshlamchi korxonalarni faol kirgizib, o'zgichi kasb zanjirini uzartib, yordamga erishayotgan joydagi har millat ommiga naf yetkazdi. Yakında Xibi Bayyong'ulun kasb rayonida ishlab chiqarish qizg'in davomlashmoqda. Chinguang biopan texniki guruhi Bayyong'ulun Shingyuan biopan texniki cheklik shirkati Yanjining Laza shoqli boyligini cho'nqir qezib, terishdan inchiki pishiqlash qishi bo'lgan butun zanjirlik mulozamat sistemasini ravonlashtirib, yilda Yanji noyasidagi 15 ming dehqon oilasining kirimining 500 million yuan ko'payishiga turtki bo'ldi. 26 yoshlik Li Shaojun Jungu yezigilik daşarısını pütküzüp, Bayyong'ulun Mongol Abdonom oblastığı qaytıp gelip, bu şirkette işledi. Hazır o karxananın ticaret başkuruş bölümünün mesulü, o mındaq dedi. Xibi'nin Shinjangga yardım berişi neticesinde yurtumda haqiqi özgürüş bolğanlığını gördüm. Yurtumnın taraqiyat yolu barğansırı kengeyip atıdı. Men mu ögen geldirimge tayinip, yakın yerde yakşı taraqiyat fırsatına eriştim. Bağçı rayonundaki Şincan'ı yardım yeri batkan yeni bir karakana. Şincan Hua Yu, Yezilik Pen Tekniksi Çekli Şirketi. 2024 yılı kurulup şu yılı işlep çıkırışkı kırışını emelge aşırdı.

0: Devlet ölçüme tiz yollanmalarını ziyade orap kaçılaşını çekleş talepi 7. ayının 1. gününden başlayıp resmi yolu koyuldu. Jungu Poştu Guru iyi çeklik şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi o da bir kançı kündüm bu yan köp kıl tedbirine ten kollanıp tiz yollanma oralmalarına karta oralma miktarını azaytıp uğruklutup yeni devlet ölçümünü emelileştirip ünüm körüştüşke hakiki kapaletle kıldı. 7. ayının 10. günü çüştüm burun Cungu Poştu Guroyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi'nin Yağızıcan Yolu Tarmak İdaresi Ticaret Zalı da Ürümçi Şehirli'nin ağlısı Hu Jinxin Poştu'dan evet edilen boyumlarını teyarladı. Hizmetçi kadın boyum ölçümüge asasen 3 kavetli kırlık kağız yeşikten birini talladı. Hem de kendiliği 45 milimetre İşçideki parçalanan plaster bilen yeşikni peçeteledi. Hu Jinxin yeni devlet ölçümünün tez yollanma oralmalarını uğruklatkanlıkı. Bundak bolganda hem tecaşlik hem muhit asraydıganlıkını bildirip bundak dedi. Bazda setip olgan nerslerde çoğun yeşiknin içide küçük yeşik bolgan, küçük nerslerini çoğun yeşik kaçlaydıgan, yana plaster bilen bek köp oralgan ahvallarga yolukamız. Meningcha bu yeni belgülme belki yakışı boptu. Muhit asraydıken, ondan gereksiz kağız yeşiklerden kaytı paydalanğılı bolu diken. Yeni devlet ölçümü de, tez yollanma oralması da umum yüzlük sakılınmatkan çoğun yeşikini küçük nerslerine işiltiş, kavet sanı artıkçı buluş, plaster ziyade yögeliş, katarlık, gevdilik meselelerine karta tez yollanma oralmasını muvafık maslaştırış, tez yollanma oralmasının kavet sanı, yeşikini piçetleş, plasterini işletiş, miktardın ibaret, püştürlük, yadroluk başkuruş, tizgilleş, körsetkücü oturuğu koyuldu. Yağızcan Yolu Tarmak İdaresi'nin hizmetçisi Liu Yulong tonuşturup mındak dedi. Adette evetliliğin kündülük turmuş boyumlarının işki oralması işki kabahatlığına eşlik etmezdi ki. Eğer yeni soğuk zincir türdükler bolsa işki oralması tört kabahatlığına eşlik etmezdi ki gerek. Bunadan başka Jungu Poştu Guroyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbe Şirketi tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveliş sistemisi kuruluşu sıcılı katnışıp, 129 ticaret tor noktasında tez yollanma oralmalarını yığıveliş yeşki tesis kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılarının gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket bazar bölümünün kesbi məxsus başqurğuçısı Şau Şirvey toru noktaları yığı bilinğen gereksiz konu kağız yeşiklerini tallab, yollanma əvətkiçi şehir ağalarının işkinci qetim işiltiş üçün haksız təminleydi qalıqını bildirip mandaq dedi. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca 68 min dana gereksiz kağız yeşiki yığdıq. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu gereksiz kağız yeşiklerini yığıveliş faaliyetini karelsiz kanat yaydırıp atımız. Faaliyet mezgili de şehir ahalları gereksiz kağız yeşiklerini tor noktasına elip gelip kündülük turmuş boyumları katarlık soğukatlarına almıştırısı buludu. Keyinki kademde yeşil, muhit koğdaydıgan poştuğa alakadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.
1: Әнде станциямызның ораш качлаш мәктәре азайтылып, яшыл булышкы номер кошылды мавзулык обзорны аңлаттымыз. Өткән бер мәзгилдә истемалчылар тез юлланманы ашканда худди баш пиязны сойгандак катмукат йертишкә мәҗбүр булатты. Зияды орап качлаштан пайда булган зур мәктәрдәге әхлатларга карата фақат тәшәббүс ва йетекчилек кылы таянганда үнем башына хыр чеклек булады. Bu dəl yeni dövlət ölçümünün əməliyilişib, yolğu qoyuluşunun səbəbi. Ürümçi Poştu şirkəti bərpa qılğan yığıveliş, qayıt paydalanış, rıqbətləndiriş birləşdirilgən yep qalqı əndiyəsi, oraş qaçlaş miqdarını azaytışını dəl cayda əməliyiləşdirdi. Şunun bilən birgə, ammının qatnışış qızqıllıqını qozğab, kereksiz, kona oraş qaçlaş baylıqını ünümlük callandırıb, tez yetküzüş oralmalardın təkrar paylanışının aşkışlı qalqısını raballaşdırdı. Oraş qaçlaş miqdarını azaydışta kiçikkini qədəm taşlansa, yeşil tərəqiyyatta zor qədəm taşlanğan buludu. Poşta tez yetküzü sahasının yeşil tərəqiyatı da amal çarı tepib, əməli tədbir qollunib, umumi xalq qatnışlıqın idar qılış əndiyisi arqılıq, əm yeni bəlgiliminin qatlıq tövən çekini saxlıqanda, əm yumşaq tədbir

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarkıl Naqşı Muzikilerinin sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küylərini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Ah Tilek namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız Qinamsa Bəhər Ağayzılar.

0: Yaqında Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangminghao namlıq sağlamlıq tez poyezi Şinjangda diagnoz koyuş, davalaş vazifesini tamamlap, Aqsu vilayetidiki közüge aq tüşken 1031 bemarni haqsız körüş quvvetini əsliga keltiriş operasiyası qıldı. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangminghao namlıq sağlamlıq tez poyezi devletimizdeki birden bir poyezdik kurulgan köz keserlikleri doktorxanası.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek

0: Atlaş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçültüdü. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Vətən Ana namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilən başlayımız. Qinamsa, Fəhər Alğaysılar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşamısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 10 günü, Cüme.
2: Abal, abar ayığı nazar selip aqaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar bulayıdı, Qızılsu oblastı ve Sanju oblastıdaki tağlıq rayon, Xotan bulayıdı qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azırıq yamğır yağdı. Şimali Şincan, Şarkı Şincan'da 5 bal etrafıda Qarbi Şimali Şamali, Şamal Eğazlar'da 9-10 bal boran çıkıdı. Tianşan'nın Şimali Etki, Canobi Şincan Uymalıqı, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonlarda 35 Celsius gradüsün aşıdığan yukarı temperaturlu kabarayı körüldü. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen rayonlarda temperatura 40 Celsius gradüsün yukarı buludu.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe, hava uçuk bulup, tövən temperatura 21 Celsius gradus, yukarı temperatura 32 Celsius gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayondaki varlık pen texniki xizmetçileri, baş şuji Xi Jinping'nin dövlət pen texniki mukafatı yığını, işki akademiyanın akademikler yığını, Cungu pen texniki cemiyetinin 11. kıtımlık memleketlik kurulduydu kılgan muhim sözünü əstaydil ögendi zıçılaştırdı. Köpçelik, məsuliyet duyğısı, təxirsizlik duyğısı, buruş duyğısını yanımı küçeytip, yukarı seviyyelik pen texnikida özgü tayiniş, özünü kudret tapkızışını şıkaşırış için yeni, teyhimiz zor töhbe koşuduğallıkını bildirdi.
2: Bu yılın aldınkı 20'de Şincan, ticaret soğudu muhiyetini sıcıl əlalaştırıp, 194.500 ticaret asası gevdisini yeniden çizim kaldı.
1: Yukarı temperaturluk avarayı karta atonum rayonundaki cayla, sık ötüp gelişinin aldığını iliş, temperaturunu tövelletişke ait bir qatar tedbirlerini kullanıp, her millet ammağa salkınlık bir işledi.
2: Cungu poştisi köpkül tedbirini tən kullanıp, tez yollanma oralımlarına karta oralma miktarını azaytıp, oruklatışını ilgir sürdü.
1: Stansımızdan oraş kaçılaş miktarı azaytılıp, yeşil buluşka numur koşuldu mavzoluk obzori.
2: Avtonom rayonunun her qaysı caylardaki özgeci bağ ormacılık məhsulatları mol hosul pəslini kütüb aldı. Әмді қабарлы аңлаңла.
1: Станцымыз қабры. Баш шуджи Ши Джинпиннің Дөлет пәнтехники мүкапаты еғіні, ішке академияның академиклар еғіні, Джунгу пәнтехники жәмейтінің 11-ші қытымлық мәмлекетлік құрылтыйды қылған мойым сөзі. Автоном районның пәнтехник саасында сыжыл инкас қозғап, кәң ортақ тонышны мүжәсәмдеді. Barlıq pen texniki xizmetçileri, baş şuji Xi Jinping'nin mohim sözünün ruhini yitek çıkılıp, məsuliyet tuyğısı, təxirsizlik tuyğısı, buruş tuyğısının yanımı küçeytip, yukarı seviyyelik pen texnikida özgü tayiniş, özünü kudret tapkızışını şıqa aşırış üçün yeni, teyhimi zor töhbü koşuduğallıqını büldürdü. Baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözü de, yakınki yıllardan bu yan devletimizden pentechnik işlerde kolluğu keltürülgen mühim zor muvaffakiyetle toluk muayyelleştirilip, pentechnik terakiyatı duş gelgen vaziyet, vazife ve hırsla çonkur tahlil kılınıp, yukarı seviyelik pentechnikiden özgü tayiniş, özünü kudret tapkızışını tez şıkı aşırış, ilmi yetekçiliki iyi kılındı. Avtonom rayonluk Yezigilik Pallar Akademiyası Yezigilik Mesulatlarını Pişiklaş Tatqiqat Ornunun Başlıqı Wu Bin Yezigilik Pentechniki Xizmetçisi Bolu Süpüti Bilen Öz Aldığı Yenilik Yartış İktidarını Üzüliksiz Küçeyt Pentechniki Neticilerini Yezigilik İşlep Çıkırış Əməliyeti De Teximu Yaxşı Kollanıdığallıqını Bildirip Mündaq Dedi Saklaş, toşuş, yeni bit saklaş, inçki pişiklaş, funksiyelik ozuqlıktan ibaret pişçon penni maslaştırıp, ötkeligi ucum kılışını bir tutaş pilallap, Cenobi, Şimali Şincan'daki asaslık işlep çıkırış rayyullarda ülügi bazısı kurup, yezgilik mesajı,

0: bilen alaqa bağlaşıdaki kövrik ve vasıta bolu süpüti bilen yenilik yartış üstüde izlenişte çantırıp bütün vücudu bilen pentekniki hizmetçiler üçün mulazimet kılışı, yenilik yartış arkalık tarakiyatkı türtükü buluş üçün mulazimet kılışı, umumi halkının ilim pen sapasını östürüş üçün mulazimet kılışı, partiya komiteti ve halk hükümetinin ilmi tedbir belgeliş üçün mulazimet kılışı kerek dep görsetti. Şiho şehirlik Pentekniki Cemiyeti Partiya Grupsu'nun muhabbunu şucisi, reis Sün Hudiyan, Pentekniki hizmetçileri bilen alakılışış, ularga mulazmet kılış mekanizmini takamıllaştırıp, mükemmelleştirip, devlet yenilik yartı sistemistiki açkışlık tüginde netice yaratıdığalıqını bildirip mündak dedi. Pentekniki Cemiyeti'nin pentekniki hizmetçiler bilen alakılışış, ularga mulazmet kılıştaki körüklük, vasıtalık rolünü yakşı cari kıldırıp, pentekniki hizmetçilerini iştifaklaşıp, birikme biyoyasımıçılık, əqli iktidarlık, yezgilik, maşini cabdokları katarlık, noktuluk kesip sayesindeki pentekniki de yenilik yartışka atılınışkı yetekleb, pentekniki neticilerini tizden real işlep çıkış küçüge aylandırışkı türtükü bulup, yukur sifatlik tarakiyat üçün pentekniki cemiyeti küçünü koşumuz. İlim pennin kelgüsü yaşlarda. Şincan Pentekniki Şöyani Maşini Sazlı Kuruluşu Şöyani'nin okutukçısı Gülbostan Hakim Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini estaydil ögünüp özleştirip, pen maarif bilen maslaşıp, o adam terbiyeleş hizmet talibini çın közlep, teknika maharet tipideki ihtisaslıklarını yetiştiriş hizmetini çoğunkurlaştırdığalıqını bildirip mındak dedi. Sünni akıl katarlık aldın ki katardaki tekniki yüzlenişe yakından ayrışıp, okutuş endiyesinde sıcıl yenilik yaratıp ve onu beytip, okuguçlarının pentekniki de yenilik yaratışka atılınış kızgınlığını tolluk kozgıtımız. Okuguçlarını peller müsabıksı, tür emeli meşke, tema emeliyeti katarlık köpkülü yollarına tayinip, yenilik yaratış emeliyeti iktidarını umumi yüzlük tablaşkı yetekleb, mektipimizden emeli kullanışcan ihtisaslıklarını yetiştiriş nişanını del cahide emeliyleştirimiz. Hazır del 15. 5 yıl başlangan yıl. Pentekniki küçlük devleti kuruş, açkışlık ötkelgi hücum kılıç mezgeliği kadem koydu. Pentekniki hizmetçileri başşuji Xi Jinping'nin muhim uğrullaştırmalarını hakiki del cahide emeliyleştirip, tecrübe hanı teknikisini kesip emeli ünümüge aylandırıp, Şincan'ın yukarı sifatlik tarakiyatıga tehim yakşı mulazmet kılıdıgallıkını bildirdi. Şincan Geologiya Tadqiqat Orni Partiya Komitetinin azası Tadqiqat Orni'nin muavin başlığı Li Fengming mındak dedi. Yeni bir növetli kanızdaşta bölse şahaslı kılıç strategiyalik hareketinin tutku kılıp, nefet, tabi gaz, kömür, kömür katlımı gazi ve strategiyalik kezilimi baylıklarını çarılap tekşürüş, yetişini tez ilgir sürüp, küşünü mücessemlep, çunkur kısımını çarılap ölçeş, sünni akıl arkalık kan izdeş katarlık, yadroluk teknikilerde ötkeli yoğucum kılıp, geologiya hizmetini rakamlaştırıp, akıllaştırıp, tipini özgertişke türtükü bolumuz.
1: Stansımız Xavri. Abdonim rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Tünögün çüştün kiyin, Abdonim rayonluk xalq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında, baş şuji Xi Jinping'in kelkündün müdafi yeliniş, apettin kutkuzuş hizmeti haqqıdaki muhim yol yorukunu royi estayil ögünildi, izcillaştırıldı. Abdonim rayonluk partiya komiteyinin təlbik asasen kelkündün müdafi yeliniş, kurgakçılıkı taqabül duruş hizmetini yaxşı işleş uğurlaştırıldı. Şincan Uyghur Abdonim Rayonu Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat İşleri Tərəqiyatının 15. 5 yıllık yerik planı. Şincan Uyghur Abdonim Rayonu'nun işqorullaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyasını yolqı qoyuş 15. 5 yıllık yerik planı. Şincan Uyghur Abdonim Rayonu'nun uzak mezgillik pərbiş suğurtisi tüzmi orıntış boyca yolqı qoyuş layihası qatarlıqla qarab çıxılıp maqullandı. Yığında bunu onlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'in kelkündün müdafi yeliniş, apettin kutquzuş hizmeti haqqıdaki muhim yol yorukunu ruhini əstayil izcillaştırıp, əməliyleştirip, xalqni, hayatlıqni, əmmidin əla bilişti çıntırıp, tövbən çək təpəkkürü, ahirki çək təpəkkürünü puxtu turğuzup, Xavp-xatar

0: dedi. Aslında nurgun material tayyarlagan edim, hem bir qanch közneki qatrayman dep oylagan edim. Oylumuğa yardım xizmetçi xadimla baştan axırı yardım berip bejirip berdi ve vakalıtan bejirip berdi. Tor ve tor sırtıda mağa yardım berip yetekçilik qıldı. Barlıq kesiplerini bir qetimdili bejirip boldum. Şinjan'daki bazar nazarat kılış, başkuruş tarmakları. Bu yıl ticaret soğudu muayyetini əlalaştırış ötkülüge ocam kılış. 2026 yıllık layihası boyuca işini yukarı önümde püttürüş, toplanma mulazımetini umumi yüzlük əməliyeleştirip, icazet namı bilen kenişkin ayrış ıslahatını çoğunkurlaştırıp, çeklenmeyen bolsla kırışki icazet kılıştak bazargı kırış icazeti talepini əməliyeleştirip, karxana kuruş, özgertiş, tizimlikten ölçülüş qatarlıq köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir gözlük tıqobul kılıp becerişini əməlge aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarəsi bu yıl kirgəndən bu yan məmuri işlər mülazimətini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb tipini özgərtişini sicil iligir sürüb, məmuri icazət türlərinin bütün cəryanlıq elektronlaşış nisbətini 95%-dən aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarəsi məmuri təkşürüb təsdiqləş bölümünün kadri Yıldız Qaysər mındaq dedi. Karxanlarının köp becerildiğin kesiflerini yolu koyuşup karta, sallıq məlumatını özara ravallaştırış qıtayınıp, sezimsiz ıltımas kılıçını yolu koyup, təksürüp təsdiqlaş, baş beceriş ünümünü mas qadamda östürüşünü şıqaşırdıq. Yeğindin kurulgan karxanlarını bütün ceryallıq, yürüşlük mülazımet bilen təminləb, karxanlarının puxtı qadam bilen tərəqi kılışı küç koşup, bazarının hayati küçünü sıcıl qozqatdıq. Bu yıl 6 ayının ahırı kadar Şinjan'da tizimlanğan türlük ticaret asası gevdisi 1000 tonnu öz içige alğan alda 2.730.200'ge yetip, boltır kuşu mezgildikidin 1.174% köpeydi. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları, yakki soğudu sanayici, küçük, mikro karxanlarını tıpka ve türgü ayırıp, delcaydı yardım biriş yöleş mekanizmini yolu koyup, yakki soğudu sanayiciden karxancığı ayrılmış boyuca terbiyeliş kuruluşunu zor küş bilen algı sürüp, aldın ki yerim yılda 1702 yakki soğudu sanayicinin tipini karxancığı özgertip derecesini östürüşüge küş koştu. Şunun bilen birge, bazardın çekiniş yolunu ravallaştırıp, ticaret asası gevdesinin bazargı kıralaydıgan, yakşı ticaret kılalaydıgan, halgan vaqtta çekinalaydıgan bolışını əmelge aşırdı.
1: Stansımız qabri. Abdonum rayonuki cayla sıcıl dağımlaşkan yukarı temperaturuğa karta ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbeletiş tedbirlerini bəs-bəsde otturgu çıxırıp, mineral su, tavuz, ısıqı ötüp gelişinin aldın iliş doğrusu qatlarlıqlarını, asasi qatlamının prinsipi yetküzüp, dala xizmetçileri bə hər millet ammığa salqıllıq yetküzdi. Yakınki küllar dumgan kucha şehri, resti kodisi, iş başkarmisi, adem köp meydan sorullarda ısıq ötüp gelişinin aldın iliş, temperaturunu tövbeletiş mulazmet noktisi tesis kıldı. Yaş pilayla yoldun ötüp gitbatkan şehir ahalri, sayacile, hem de sırtta hizmet kılbatkallarını işitigan su, tavuz qatarlıq ısıq kaytırış maddi eşyalar bile naqsız təminledi. Hem de pinne, cınçi, suyi, Fan Yojin, muz qalısı qatarlıq ciddi işlarığı taqabıl duruş buyumlarını səplədi. Bir qatar səmimi tədbirlə, şəhər ağalırı və sayıhəcilərinin yaxşı bahası qeyirişdi. Çoğunçinlik sayıhəci Ley Yavin mındaq dedi. Yeqinli müyan hava bək ısıq bolğaşqa, sırq çıxsaq, asallı ısıq ötüp qalı digən. Kucadiki mənzira yolları, mənzir noxtları nait yekışlıq bulub, bizgə su, şunundak ısıq ötüp gelişinin aldın alıqan doğrularını təyirləb bərdi. Həmiz naiti qolay, yəni yendin tılınğan tavuzlarını tetip baxduq, nait yekışlıq. Bügür nahilik baş işçilar uyuşmisi, her qaysi işçilar uyuşmalarının mulazmet punktlarına tayınıp, ısıqı ötüp gelişinin alın iliş maddi eşyalarını yeterlik tayarlap, yolunu ötken birinci septiki işçi hizmetçiler, yeni yacı iş qorulaşqalla, qon ən tarmaqlardaki vəzipi icra qılvatkan xalq saxçılarını salqındaş, aram iliş, maddi eşya toluqlaş qatarlıq, haqsız mulazmet bilen çəklimisiz təminlədi. Bügürna yili qon ən idarisi qatnaş başqoru çoğun ətirdiki vəzip icra qılbatqan xalq saxtisi Qavgı mundaq dedi. خزمت

0: әмді аңлайдығыныңна Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы, яқшы мүсілі. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз. Мән риясетчі Әхмәжан Абдыкерім.
2: Мән риясетчі Разия Зірталі.
1: Bu kıdımkı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Abdunum rayonunun asasi katlamının davalı süptini yaxşılaş, 3 yıllık hərkitini başlıqalıqı doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde, ili da küzgü buğdayının mın mo yerdeki mo beşi husulu da memleket rekordi yenilanğalıqını tanıştırımız.
2: Yarqın isim sayfımızda memleket boyunca Münevver Komünistik Partiya əzası, yezigilik maşinleri cancısı Çen Şöğün'ü tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Bu yıl yazda Şinjan'da yazda salkındaş istirahat, kızıl tetkikat ögünüş, halk örp adet sınaş katarlık nurgun ela süpetlik sayat lineyeleri yolga koyulup, bazar kızgılıkı davamını kaçtı. Şeçin sallık malumatını körüstülüşçe, Şinjan memleket boyunca yazlık sayahat bazırdaki kızgılıkı yukarı 10 ülke Katar'ı kerip, memleket boyunca işkence orunda turgan. Tianşan, Boğdu Külü Menzir Rayoni, Şinjan'daki konu marka 5A derecelik sayahat Menzir Rayoni buluş süptü bilen, ela süpetlik ekologiya asasıga tayınıp, davamlık sayahatçilerini celip kıldı. Tomuz Pesli'de bu Menzir rayonu künüge otturu hesap bilen 15 bin adem kıtım sayacı kütü aldı. Hepte ahırda kütü olgan sayacıyla en köp bulganda 20 bin adem kıtımı yetti. Yağaç kütürme yol, Menzir rayonu içindeki aptobus. Amevi Hacet Hanı Katarlık yürüyüşleşken eslehele devamlık mükemmelleşip, sayacıların yazda salkındaş seferge kapalı kılındı. Çingil nayesi de özü optomobil heydep daladı konuş yığılışı kızgın başlanıp, 20 siltiye gradusluk salkın yaylak yazlık aramgahkı aylandı. Yultuzluk asman elektroluk muzikisi, gülhan keçeliki, halk örp adet nakşı usulleri nöbet bilen orulunup, nurgun sayaçlarını salkın daşkı celip kıldı. Cocanlık sayaçı Liuling ayacalanan halda bu yer salkın em yakışlık. Mereniyet sayahat eserleri mükemmelken, bundak güzel menzirini uruk tıkkan dostlarımı tavsiye kıldım, dedi. Tün perdesi yeyilganda, Hoten Tuençang'daki Koylon şehir panusi kendi kendinden yorutuldu. Şehirlerinin nuri ve sayısı özgeçi turalgula bilen girelişip culalandı. Çalgı dükkanının lobini Cemal Celal'ın çalgan müzika şamalda hemme yerge tarıdı. Sayacıyla melodiyagi ageşip usulgu çüştü. Hoten Tuençin'a nöbette yemek içmek, sayahat foto süratke tartış. Gayri maddi meriniyet mıraslarını sınaş. Meriniyet icadiyetini körgezme kılıç seç katarlık. 600'dün artık alahide dükkan toplandı.
0: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Abdunum rayonunun asasi katlamının davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık hareketinin başlığalıkı doğrusudu sözlep birimiz. Abdunum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti yakında uhturuş çıkırıp, Abdunum rayon bu içe asasi katlam davalaş saklaş aparatlarının 2026 yılıdın 2028 yılıgıcı bolgan davalaş süpütünü yakışlaş 3 yıllık hareketini yolu koydu. Hareket barlık yezi bazar doktor hanesi, mahalle sahiye mülazimet merkezi ponkiti ve kent şifa hanesini kaplaydı. Bunun da 4 derecelik süpet kontrol sistemisini orantuş, takamullaştırış arkalık, ela süpetlik davalaş baylıkını töven geçişürüş ve kiliplaştırıp başkuruşunu uzartışa hakiki kapaletli kılıp, Abdunum rayon vilayet nahiye yezilanın şehir yezi davalaş mulazimeti süpüti perkini tedirici küçüklitip, ammini işki aldırdıla bir hatar kiliplaşkan asasi davalaş mulazimetinin bekirmen kılış maksat kılıngan.
1: Hareket 3 baskıçka bölüp ilgiri sürüldü. Bu yılın ahırdan burun merkezi yezi bazarlık doktorhanalar, mulazmet iktidarı bir kadar küçlük mahalle, sahiye, mulazmet merkezi katarlıklar davalı süpütünü başkuruş tüzümünü başlamcılık bilen mükemmelleştirdi. Kiler yılın ahırdan burun kalgan yezi bazar doktorhanaları ve mahalle, sahiye, mulazmet merkezleri ölçemge yetken kent şifahanalarının hemisi süpet başkuruş sistemisi kırgızılıdı. 2028 yılının ahırgıca Abdunum rayonda

0: Asasi katlam davalı süptini başkuruş, hizmet sistemisi asasi cehettin berpa kılınıp, daimlik yürüştürüş işe aşırılıdı.
1: Ammanın inkası bir kadar köp bulgan asasi katlamda doğru işiltiş, asma okul seliş bir hatarlı ki, ciddi kutkuzuş iktidari katarlık meselelere karıta, harekette 10 türlü konkret vazife oturgu koyuldu. Ambulatoriya cihette tunci diagnoz koyuş mesuliyet tüzümü kattık icra kılınıp, doktorların ambulatoriya kesellik tarihini kalıplaştırıp yeziş talep kılınıp, diagnoz koyuş ve davalaş hatırısının mükemmelliği ve vakçalıkı yukarı götürülüyordu. Doğru işletiş cihette içki boludgallarını muskulga okul kılıp urmaslık, muskulga okul kılıp urgulu boludgallarını asma okul kılıp salmaslık prensipini aydınlaştırıp, bakteriyaya karşı doğruların işletişini kalıplaştırış bilen bir vakitte, bir mahsulat, iki belgeleme çeklemesini bozup taşlap, daim körüldüğün kesellik, sozulma kesellikleri işletilirgan doğruların kent şifahanı sıkıca çüşürüşkü türtge bulunur. Ciddi kutkuzuş davalaş cihette kökrek ağrıqı, sektini kutkuzuş davalaş bölükünün ciddi kutkuzuş ıhtıdari kuruluşu küçeytilip, doktorhanığı kiriştin burunki ciddi kutkuzuş bilen, doktorhanı işçideki ciddi kutkuzuş uçurlarını udullaştırış küçeytilip, ciddi hatarlık, eğir ağrıqlarını dəslepki kademli kutkuzuş davalaş, hem vaxtıda yötkep davalaşka hakiki kaparatlı kılınırdı. Balnitsiyada yetiş ve operasiya kılış cihette 3 derecelik yatak tekşürüş, operasiya bihatarlıkını tekşürüş katarlık tüzümle kattık emelileştirilip, diagnoz koyuş ve davalaş hareketi kalıplaştırılıdı. Doktor hanıda yukumlu nişinin alını iliş ve kontrol kılış cihette bir kıtımlık davalaş üsküllerini tekrar şiltiş kattık men'i kılınıp, tibbi hadımlarının kol tazılıkı bekiniş çalıkı ve dezinfeksiya kılış, mikrop sızlandırışının layakatlik buluş nispeti östürülürdü.
0: Tedbirlerinin emelilişige kapalet kılış üçün, şehir davalaş guruhi ve davalaş ortak gevdisidiki başlamcı doktorhanılar tevalikidiki asasi katlam davalaş aparatlarının davalaş süptige umumi cehettin mesul buludu. İkinci, üçüncü derecelik doktorhanı mutakhasları karalik asasi katlamgı çüşüp, yetekçilik kılıp ögütüp, universal bölüm, ciddi davalaş, Joni tibabeti, tekşürüş, perviş katarlık iş orullardaki ixtisaslıklarını terbiyeleşni noktalık küçeydidu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşini, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde ilida küzgü buğdayının mıng mo yerdeki mo beşi hosulida memleket rekordu yenilanğanlığını tanıştırırız.
1: İli Kazak Avtonom Oblastı'da küzgü buğday hosulunu ölçeş hizmetinden hoş haber tarqaldı. Qulji nahiyasidagi mıng moluk küzgü buğday ülgü körüstüş etizinin 30 mo beşi hosulu 828,128 kilogramga yetip, memleket boyunca küzgü buğdaydın mıng mo yerde yukarı hosul iliş rekordini yeniledi. Çapçal Şibe Avtonom nahiyasidagi 10,000 moluk ülgü körüstüş bazısıda maskademde ken kölemde mol hosul iliş işka aşırıldı.
0: Avtonom raylık yezi igeliki yezi nazareti başlamcı bulup Şincan yezi igelik pelle akademiyesi Şihenzi Daşö Şincan yezi igelik Daşö'nün mutahassisler bilen birleşip husulunu ölçeş mutahassisler grupsu teşkillep 7 ayının 1-ci günüden 2-ci günü geçe Gulcun nahiyesige berip emeli yigiş husulunu ölçeşini kanat yaydırdı. Mutahassisler grupsi nah meydanda yerlerini tekşürüp Avtonom rayonunun yukarı hosulluk buğday etizi berpa kılış boyunca emeli hosulunu ölçeş usulü sınak tariqisi de yolu koyulgandı ki ölçemlik meşgulatkı katlık emel kılıp su terkibini ölçep bekitiş esvabı arkalık buğday danısının su terkibini ölçep tekşürüp arlaşma madılanı adem küçü arkalık hesaplap Uygur 3-10 bazırı Hasan Yüzi kentindeki 1000 moluk yukarı hosulluk etizinin 233,179 mo yerdeki emeli hosulunu hesaplap, ahırda 30 mo beşi hosulunun 828,128 kilogram bulgalıkını ölçep çıktı. Bu, bütün memleketin əslidiki rekordudun 35,108

0: 8 kilogram yukarı boldu.
1: Şincan Yezigilik Pella Akademiyası Cungu Yezigilik Taşyosu Sichuan Ülkülük Yezigilik Pella Akademiyası Şincan Bozyer Özleştiriş Pella Akademiyası'nın mutakhasislerini alahide teklif kılıp 6. ayının 29. günüden 7. ayının 1. günü geçe Çapçal Şibe Abdunum Nahiyası'nın nesillik koy firmisi ve Çapçal Bazırı'daki 10,000 moluk küzgü buğday yukarı husulluk ülgü körüstüş bazısının usulünü ölçeş hizmetini tamamladı. Bu kitim emeli husul ilingan yer 722,122 mo bulup, oturcu mo 5'i husulü 721,198 kilogramı yetken. İli oblastıga bivast karaşlık çaylardaki 10,000 mo yerinin bulturgu en yukarı birlik husulluğu seliştirganda 38,173 kilogram eşip tutaş ketken külemleşken husulunu tekşi aşırış işe aşırılgan.
0: İli oblastı bu yıl kirgenden buyan Şincan'ın açlık işlep çıkırış yadroluk rayonu kuruluşu vazifesini çın gözlep, açlık ve yağlık danının birlik husulunu aşırış məksus hareketini umumizlik algı sülcetip işlep çıkırış iktidari kuruluşu, ekologiyanı qoğdaş bilen dikkan ailelerinin kirimini köpeytişini mas Alğı sılcetişini bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kent, tört derecelik ödü elip alakalışış tüzümünü oruntup, yezi ilgilik teknikisi mutakassileri, teknikla, ösümlük asraş hadımlarını etizlağı çonkur çöküp, ögenişli besleşiş, yetişi velip eşip ketiş boyca süpetini östürüş hareketini kanat yaydırışkı daimlik teşkil edi. Atunum rayının buğday kespi texniki sistemisidiki baş mutaxassis Li Jianjian pen tadqiqat kollektivini nuqtada turib yuqori hosil elish texnikasi bo'yicha o'tkalga hujum qilishga taklif qildi. Shuning bilan birga ilg'or dehqonchilik texnikasiga doir ko'p turli tadbirni biriktirib, tujiblab yer tuzlash, a'lo sifatlik sortliq uruqliq Yol başlaş sistemisi bilen tücüpülük teriş katarlık bütün yürüyüşlük östürüş teknikisini toplaştırıp kengaytti. Bununun başka etizlanın katlık materyal asasını sıcıl puhtulab 6,584,400 mu ölçemleşken etizini yukarı ölçemde berpa kılış. Sortluk, urukluk cahette yöleş salmakını zorayış katarlıkla arkalık terilgü yer sortluk urukluk yezi ilgilik tekniksinin ibaret köp noktadın mol usul eliş asasını müstehkemledi.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmimiz özümüz

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anglıqçılar. Bu sahifimizde memleket boyunca Münevver Komünistik Partiya azası, yezi egilik maşinleri cansı, kün şöğünmünü donuşturumuz.
1: Yezilik maşinleri cançısı dəb atalgan Çın Şöğün bu yıl 79 yaşı kırdı. Onun Şincan'da yezilik maşinlerini tətqiq qılıp yasaş ve kengaytış işleri bilen şuğullanğınıza 59 yıl boldı.
0: Başşucu Xi Jinping 2014 yılı 4. ayda Şincan'ı gözün keçirgende Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş 1906 şiisi Komünistik Yaşla İhtifakı Dikkançılık Meydanı'na geldi. Köp meşgulat katlamı boyunca bir kayıtımla tamamlanılan çoğun tipki sıpta uruk seliş maşinisi aldı da Bingtuan rehberleri başvucuğa bu maşinin pen tekniki terkibinin naiti yukarı işgeldeki. Onu tatkı kılıp yasakçı Cungu Kuruluş Akademiyası'nın akademiki Çın Şöğün'ün fakat otra teknikum okş tarihi ilgi işgeldekini tanıştırdı. Başvucu Çın Şöğün'ü kaltısken de maktab kahramanın geliş menbesi soralmaydı. Barlık ıhtısaslıkla can meydanı da aydınlaşıdı digen edi.
1: Çın Şöğün, Şihanzı Taşöse Maşinsazlık Elektrik Kuruluşu Şöyanı'nın tatkikatçısı, doktor yetekçisi, Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki. 7. ayının 1. günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığını Beijing'de dağdığılık ötküzülüp, onunla memleket boyunca Münevver Komünistik Partiya azası deb nam berildi. Çın Şöğün mundaq dedi. Partiyaga kirgen 43 yıldan buyan özümnin birinci salahiyetimnin Komünistik Partiya azası, birinci mesuliyetimnin partiya üçün xizmet qilish ikenligini baştan axir esimde çan sakladım. Pen tədqiqatta dövlət nemige ihtiyaclıq bolsa şunu tədqiq qilishdi çan turup, adam tərbiyələş jarayanida bilim və əxlaq arqılıq adam tərbiyələş, asasi bilimi və asasi maharetini yetildiriş, gumani məsələlərini yeşib düşəndirişdək oqutquçuluq məsuliyyətimni əməliyyətə göstərdim.
0: 1960-cı ili Çın Şöğün ata anısı bilən Jiangsu ölkəsinin Taishingdən Şincanga gəldi. 17 yaşında əslidəki

0: Bington Kütün Yezi İgilik Maşıları Mektepi'ye imtihan bergende 3 arzu toldurdu. Bulanın hemisi Yezi İgilik Maşıları bilen münasebetlik idi. Künşögün okuş bütürgenliğinkin Bington 7. şesinin bir maşını sazlık zavutuğu taksim kılındı. Kemter, tırışcan Künşögün barabara közgü göründü. Yani zavutki texniki yığınlaş grupısının başlığı boldu. Aynı çağda maşını sazlık pişiklaş üskülleri bilen təminləş plan körsət küçüge ihtiyaclıq idi. Zavutta üskünelerinin kəmçil bolışı tüendiki Yezi İgilik maşınlarını remont kılışkı təsiri yetküzgeçke o öz cayda tətqiq kılışını karar kıldı. Bir kançı yıldım uyan o hizmettaşlarını yetekləb silindir tangan maşinisi, sılıklaş maşinisi, su küçü bilen kuvvetini ölçeş maşinisi, hış kuyuş maşinisi, çoğun tipteki torskı lım kuyuş maşinisi, ramkılık rendeleş stanoki katarlık üskünlerini sınak kılıp muhabbet kazandı. Bu keçürmüşle onun keyinki pen tatkikat hizmetine asas saldı.
1: Aldınkı əsrinin 80-ci yıllarının 5-də Bington Sülyov yopuk yip östürüş texnikasını kırgızıp kevaz terişki başladı. Məhsulatına aşırış önümü körünərlik bolğaçqa, aqranlık inqilab dəb atalğan bu ilgar texnika tez sürətdə umumlaşıqı başladı. Amma süni yopuk yatquzışının tövən önümü işləp çıxırış iqtidarını yuqır kötürüşdiki tosalğı bulup qaldı. Pəqət otur texnikum okuş tarihiği ige Çin Şögün maşinlaşkan yopuk yatquzış üskünnesini tətqiq qılıp yasaştak müşkül vəzipini üstüge aldı.
0: Çin Şögün kollektifi qayt-qayt məqlubiyyatını baştan keçirgenliğin ahri 1982 yılı yopuk yatquzış uruq seliş maşinisini muvaffaqiyyatlı tətqiq qılıp yasab çıxdı. Bu maşina Sülyov yopuk yatquzuş, uruq selişdən ibarət birləşmə məşğulatını əməlgə aşırıb, Sülyov yopuk yep östürüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Aldınqı əsrinin 90-cı illərinin axırıda, Şincanın kevəz terixçiliqi da mo beşiqi teriş miqtarı ziyadi köp buluş, bastırıb soğuruş səbəbidin oğutun paydalanış nisbiti tövən buluş qatarlıq tosal qulağı duç gəldi. Onun üstüge adam küçü tənlərxi yuqır bolğaçqa payda az boldu. Pütkül işlər çıxırış ceryanını öz işçiga alğan Yezi İgilik maşınları yeni üskünlərini tətqiq qılıp yasaşdın ibarət bu müşkül vəzipə, yəni bir qıtım Çin Şögünün zimmisige düşdü.
1: Tələb boyuca bir orək pəqət birli tal kevəz orq terilatdı. Aynı çağda dünyada kevəz yopuqıqa töşk teşib nəps teriş texnikisi texi yok idi. Çin Şögün kevezlikke kirip meydanını gördü. Sallık məlumat topladı. Boşaşmayı tırışçalıq körüstüş neticesi de 2003 yılı Çin Şögün'nün yopuk astığa temütüp suğuruş, turbi yatquzuş, yopuk yatquzuş nəps uruq seliş maşinesi ahri muvaffaqiyyatlık yasaldı. Hem bir qetimdila dövlətinin 7 türlük patentiği erişti. Bu xil yeni tipteki yezigilik maşinesi bir qetimdila yopuk yatquzuş, enchke temütüp suğuruş şilankısı yatquzuş, yopukka töşk teşip nəps teriş qatarlıq 8 tertibini tamamlap, xalqaradaki oxşaş türdeki yezigilik maşineleri cahatdiki boşluğunu toldurdu.
0: Yeni texnikinin əməlilişi sansızlığan dikkallağı bəxt yarattı. Bu, Çin Şögünü ən xuşalı kıldı. Şunun bilen bile, Çin Şögün teximi çonqur qatlamlıq məsliğe, yani etizladaki kaldıq yopuklarını tüzəşke köngül bölüşke başladı. Poli etilin Sülyov yopuqının asaslıq tərkibi bolub, onun parçalanış müddəti 2-300 yılgı yetətdi. Əgər vaxtıda yığılıb bir tərəf qılınmasa, yerini bulğaydı. 2017 yılı Çin Şögün Yezi İgilik maşınları, Yezi İgilik texnikisi, Yezi İgilik yopuqını birləşdirib tərəqqi qıldırış ideyasını oturğa qoydu. Çin Şögün kollektifini yetekləb dihqançılıq texnikisi boyunca östürüş texnikisinin dərəcəsini östürüşdün, Sülyov yopuqının süpütünü östürüşkicə, qaldıq yopuqını ilmi yığıvalıdığan yeni tipdiki maşını üskünləni tətqiq qılıb yasaşkicə, sistemilik tətqiq qılıb yasab, mas qədəmdə ilgiri sürüb, ünümlük yığıveliş asasıda qaldıq yopuqını işkinç qətim pişiqləb başqı məhsulatlarını işləb çıxardı. Sülyov yopuqni yeşil şilçitin ibarat mükemmel kəsb zənciri kəsb daşlarını əyran qaldırdı. hazır 80 yaşqa yeqinleşip qalgan Chen Shuigeng keter qınıp tadqiq qilish qadamini azaldan toqtutup qoymadı. Her qetim yeni tipdiki maşinin tadqiqatı tamamlanganda o yezi egilik maşınlarga ergeşip etizge berip bir tarafdan mangaç meşgulat ahvalini közetti. Neçe 10 yıllık pen tadqiqat neticeleri ve emeli tecrübelerini okuguçlara kılç kaldırmayı ögetti. Okuguçlarını başlap etizge berip maysa ahvalini kördi, üsküllerini tanşidi. 2017 yılının ahırda Chen Shuigeng Shihanzi Daşösi Maşinasazlık Elektrik Kuruluşu Şöyanının tadqiqatçısı degen yeni salahiyetke ege boldi. Yukarı katlamlık ixtisaslıklarını yaxşı tərbiyeleş. Yaş okutkuçularının pen tadqiqat bilen şugolunuşu yetekçilik kiliş onun hizmetinin mühim noktası bolup kaldı.
1: Chen Shuigeng Təcrübxana Tadqiqat İşxanası Əməli Məşq Bazısı Praktika bazısından ibaret tört bir gevdileşken okutu süpüsünü berpa kılıp, okuqçılarını ögünüş çariyanı da işleş, işleş çariyanı da ögünüş imkaniyetine ige kılıp, özgüce Allahidliki ige okutu sistemisini şekillendirdi.
0: Chen Shuigeng bir türküm münevver ixtisaslıklarını terbiyeleb çıxdı. Bir adam memleketlik 1. May emgek midalığa, 3 adam zamanevi yezi egilik kespi texniki sistemisidiki iş orını alımıga. 2 adam devletinin 100 min, 10 min ixtisaslıklar kuruluşu tallandı. Chen Shuigeng mundaq dedi. Zamanevi yezi egilik üskülleri kollektifi memleketlik ali mekteplerinin Huang Danyan şeklidiki okutuşlar kollektifi tallandı. Türküm türkümlep yaş pen texniki xizmetçileri öz peytilav atıbdu. Bu mu beni xuşal qalıdığan iş?
2: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab tank quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul qızın pəxri, siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetli Radyo Anlıqçıla, Emdi, Atunum rayonumuzga 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anladığımız. Ürümcide hava bulut bulup keyin eçilirdi. Temperatura 20'den 30 Celsius garacıqca 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulutluk. Temperatura 14'den 29 Celsius garacıqca. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 15'den 31 Celsius garacıqca. Gulcide hava bulutluk. Temperatura 19'den 31 Celsius garacıqca. Bortalada hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsius garacıqca. Qaramayda hava bulutluk, temperatura 23'den 35 Celsius garacıqca. Küytünde hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius garacıqca. Şihanzide hava bulutluk, temperatura 18'den 35 Celsius garacıqca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 20'den 33 Celsius garacıqca. Kumulda azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanırdı. Temperatura 18'den 32 Celsius garacıqca. Turpanda azraq yağmur yığıp keyin hava tutuldu. Temperatura 26'den 38 Celsius garacıqca. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 20'den 32 Celsius garacıqca. Aqsu'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23'den 33 Celsius garacıqca. Atış'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 35 Celsius garacıqca. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 37 Celsius garacıqca. Xotanda hava tutuq. Temperatura 21'den 35 Celsius garacıqca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin eçilidi. Temperatura 20'den 30 Celsius garacıqca boludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızı boyunca anlatış bəduq. Yaq turup, anlığının lağı rəhmət. Sılu Şıtin abonunçla terminalını çürsanla, teğimi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Uygurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programımızını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Tıpırak programımızını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
2: Mən Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımda programımızda tümündeki mezmunları da anlayış birimiz.
2: Güllün avatkan yazı kentlerine nazar sahibimizde Kiriyan Ahiyasının kökyar yazısı, Seriköy kenti toğu bakmacılık kəsbini ravajlandırıp, kollektif iqtisadını zor etdi. Üzüm barağı astığa tavuz terildi. Kişan Ahiyasının çıxdım bazırı üzüm sortını yaxşılap, kırımını aşırış qiyin buluş məsilisini həl qıldı. Xajavlun, Şinjanın dehqanlarga yardım beriş işleri üçün barlıqını begişledi degen mazmunlarını diqqatınlağı sunumuz.
1: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde Peyzavat Nayizdiki vasçılar Peyzavat qoğunu bütün memlekette tez yetiş imkaniyetigi ige qıldı degen mazmun diqqatınlağı buladı.
2: Yazı igiliki yaza dehqanlarga alaqadar uçurla sahibimizde Ürümçide 5 xil özgice yezi iyilik məhsulat dövlət dərəcəlik tizimlikiga kirgizildi qatarlıq uçurlarını anladımız.
1: Radio anlıqçılar. Programın Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçlar terminalda maz qadamda anlatıldı. Həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyik tığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünüvatkan ez kentlerge nazar sahibimizin dağılmıştırımız. Hazır Pichan ayısının çıktığın bazırı kum karız kentlerge üzüm zarlıktı üzüm barın astığı kürüştürüp terilgan 300 modun artık yerdeki şapkı kara et seri uruksuz tavuzdun molosul elindi. Yumulak tok tavuzlar pilekleri arzıda gah görünüp gah görünmeydi. Kent ahalları tavuz üzüş, yeşiklerge kaçlaş bilen aldıraş bulup aldıraşlık tolgan menzire namayan bulgan idi.
2: Üzüm çıktım bazarının yetekçi kesiplerinin biri. Bütün bazarının üzüm östürüş umumi kölümü 46 min moğı yetidi. Sort kurulmasını sicil alalaştırıp, meyve süpütini östürüş üçün çıktım bazarı 2010 yıldan başlap, üzüm sortini yakşılaş hizmetini başlap, ilgiri keyin bulup, ala süpetlik üzüm yeni sortinin 14'ni kırgızıp, sort yakşılaş kölümünü cem'i 33.700 moğı yetküzdi. Ama üzüm yanılınıp, almıştırılgandın kiyin ki 2 yıldın 3 yılgıca ösüş mezgeli bulup, meyve berişi az, dehkallarının selin misalı bar. Osul yok, yardım paydalanış nispeti nispeten tüven bolğaçka, kırım üzülüp geliş, terakiyatını kiyin ahvalgı çürüp koyuvatkan, real kiyin mesele bulup kalgan edi. Çıktım bazırı yer baylıqı özellikini asas kılıp, üzüm koşulgan strolluq kürüştürüp teriş endiyesini yolu koyuş üstüde izdendi. Kumkarız kentide tavızdı kürüştürüp teriş dəl şularının içindeki biri.
1: Terikçi Can Bingo Mondak teri. Bizden talıgınımız baldır pişar, kısqı peleklik tavız bulup, 3. ayda terip, 6. ayının ahırı yığvalımız. Bu üzümünün yaz pesillik pərbiş kılışıqı kılç təsiri yetküzməydi. Şu cayının özgücü yorukluk, sıklık baylıkının paydası da bu yerden çıkılan tavuzun tatlılık derecesi yukarı süpte ala bulup, mobeşi usulü 2 tondun 3 tonluğu ciyitidu. Şu yılla tenarını yığvalılı buludu.
2: Pişan nahiyası çıktığın bazırının muavin bazar başlığı Tungu Jün mundaq tanıştırdı. Strolluq kiriştirip teriş endisini ilmi ameliyleştirişke hakiki törtkü buluş üçün bazırımız menbədin başlap başkuruş, kontrol qilish tadbirlarini inchiklashtirib, etiz o'rlashtirishni a'lolashtirish orqali 80 cm'dan 100 cm'gacha uzum maxsus oziqliq balbeg'i qoldirishni planlab, tavuz mayisini ko'chirib tikish nuqtasining uzum qo'li bilan bo'lgan orliqini 50 cm'dan oshirib, bo'shliq jihatida yiltiz sistemasi bilan o'g'it talishish ziddiyatidan saqlandik. Qo'sh shlanglik temitib sug'irish vaqt farqlandirib suv bilan ta'minlash, qatlamga bo'lib o'g'itlashni yo'lga qo'yib, uzumga cho'nqur qatlamliq organik o'g'it va fosforliq kaliylik o'g'it berishga ko'proq ahamiyat berib, süpitini o'stirdik. Tavuzga qarta tez qatlamda qitimga bo'lib qo'shimcha o'g'itlash usulini qo'llanib, mo'l usul elishga kapolatlik qildik. İşki yürüyüş, sığırış, oğutlaş sistemisini müstakil başkırış, kontrol kılış arkalık, üzüm bilen tavızdın her kaysi ihtiyacı kırap təminlendi. Bir caydın işki xil paydalanış hem bekar durgan kurla arasındaki yerlerini canlandırış, hem kısqı müddetlik paydadan paydalanıp uzak müddetlik terakiyatını kollaşını işe aşırdıq. Tavuz biliki yeryüzünü toluq kaplığında, yava ötçöplerinin özüşünü önümlük tezgillap, ot otaydıgan adam küçünü azaytıplı kalmayana, nemlikni saklap, tuprak

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılarım diye kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe köpçülüke peyzabat kokun vasitçilerinin işlep çıkırış seyitçiki yakşı vasitçi bulup peyzabat kokunu bütün memlekette bazar tap kuzgalıqıdaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Növette Şincan Yezigilik Mes-

0: Lotlari Soda Merkezi Payzavat Meyve Çeyve Top Setiş Pazarı'da yeni Payzavat Koğunu kaçılanan 3 çaklık toksiklitler asta asta kırıp boş yer izdep toxtap sodigarlarının baha soruşunu kütüb atattı.
1: Koğun dövüsü yeni de Payzavatlı Koğun vasıtçısı Eysa Abdurrahim Koğuncu Payzullah İsmail bilen ilim setim doğrusu da paranış vatattı. Eysa Keskellik bilen 3 harbi koğun 2700 yuan, men hemen alimen, dedi. Payzullah kolu bilen harbideki koğularını şaplaklap durup, aval koğunluğun süpteki karab andın bahsinden, dedi. Eysa, körmüsen mi buludu koğunluğun süpteki işini men, eğer başkalarının gidin kıymet bulgan bolsa, kilip pulunu kaytırvalsanız buludu, koğunu men kaytırvalı men, dedi. Eysa'nın sözü tügüşüge etrafını orvalgan koğuncu dikallar kakaklap külüşüp getti. Şikeylen kolunu sozup çınladı sıkışıp bir kolodu polunu bir kolodu malı tapşırdı. Şunun bilen 3 harfı koğun bitişildi.
0: Eysa 2000 yılı bu kesipke kirişken bulup meyve çevi setiviliş setiş kesipi bilen şoğullunu vatkınıga 20 yıl boldı. O pekat koğunun şekliği karab eğirliğini dansapla koğunun süpüde eğirliğini bileleydi. O bazardaki qatar qatar qoğun besilgan avtomobillarni ko'rsatib turib, hayajonlangan holda mundaq dedi.
1: Bugungi kunda qoğunning usuli va sorti yildan yilga ko'paydi. Savdogarlarning tanlash doirasi tekin kengaydi. Kasbimi borgan sari jallandi. Yig'ilgan Payzavat qoğuni bevosita huquq saqlash avtomobili qochilinib, davlat ichidagi boshqa o'lkalardagi Her kaysi çoğun top setiş bazarlarına toşuludu.
0: Bazarının yeni bir tarafıda alkısıman nur toluklaş çırgı bir qatar bevastı görsetiş noktalarını yortup durattı. Bir ayal riyasetçi yenik muşluvidi Payzavat qoğunu yerildi. O barmağı bilen yenik sıktı. Altın rangli kişirnisi barmaqlarını boylap tamçıladı. Kamera tok qoğun etige toğırlandı. Riyasetçi jaranlık avazda mındaq dedi. Hazır zakaz çürsanla ətisi səhərde 75'de nəq meydanda üzü alımız, çüştə soğuk zəncir arqılıq bivastı yetküzümüz. Ayrış, uğraş qacılaş işçiləri riyasetçinin arqısı da tərtiblik aldıraş işləv atatdı. İşləb çıxırılgan caydın bivastı təminləş görünüşü bütün məmlikətinin ərqaysı caylarına hər vaqıt yetküzdüb duratdı. Ayrış, Akma Lidiyası aldı da, Vastıçı Patigül Tay işçilerinin meşgulat kılışını nazaret kılıp atattı. Yük avtomobilden çürülgen Payzavat qoğunu tertip boyunca yetküzülüp atattı. Bazılar ayrı etti, bazılar cınlaydı. Bazılar tez süratte ayırıp kaçılaydı. Uzak ötmeyi bütün avtomobildeki Payzavat qoğunu derecige ayırıp uğrap kaçılınıp oldu. Yap yeşil qoğun sapqi altın renglik qoğun bilen maslaşkan bulup, yeşik yeşik qoğullar soğuk zencirlik sandıklık avtomobilge kaçınıp, şu haman yolu selindi.
1: 6 yıl ilgiri Patigül bir tereptin özünün qoğulluğunu başkursa, yeni bir tereptin meyveçi ve vasitçiliki bilen şuğullandı. 3 yıl ilgiri yeni bivas körüstüp mal setiş tez boyuzga çıktı. O mundaq dedi.
0: Bevastı görsetiş öyde bir günde 4000'den 5000'ce zakaz düşüdü. Her bir zakaz 4 kilogram, bir günlük malman duruş miktarı 20 tonluğu yetidü. Onun setiş yolu da tor ve tor sırtıdan ibaret işki setiş yolu bar bulup, 40% Payzavat qoğunu Guangdong'u toşuludu. Kalgalri, Beijing, Hubei, Shanxi qatarlıq jaylarga setilip, yurtının şerin meyveleri hem aileki yetküzlüdü.
1: Yeni bir tarafta girinin aldı da lık Payzavat qoğunu besilgan 3 çaklık toksiklit uzun ötüret bulup tizilip tertip bu içe girgı silindi. Jiangsu'dan kelgen sodigar Galpan nak meydanda qoğuncu dehqanlar bilen razıçot kıldı. Bu onun tunji ili Payzavatqa kelip meyve çevi sodis kılış bulup bunun ilgiri yıl boyu Jiangnan'da meyve çevi sodis bilen şoğulun attı. Nak meydanda tekşürgenden kiyin Payzavat qoğunun təmi ve iktidar bağı nisbitini körüp, məxsus bazarda yıl startıp qoğun seti aldı.
0: Bu soda bazarda künüge bu bazarga kelip soda kıldıqallar 5000 adam qetimgi yıqınlaşıdı. Bütüşüş miktarı 2350 tonluğu yetidi. Künüge otura hesap bilen soğuk zencirlik 50 netçe yük avtomobili bu yerden bütün memleketinin arqaysı caylarga karab yolu çıkıdı. Ән-әневи тор сұртыда сетевіліш, торда бейвасты көрістіп мал сетеш, сұрттың кәлген содигерлер базарды тұрып сетевіліштің ібарет, үч ел арқылық іліп ерілдіған бұлып, қайнақ содылашқан авази, бейвасты көрістіп херидар чақырыш авази, юк автомобиллерінің сигнал берген авази кірәлішіп, езі кәніт кәсіплеріне гүллендірішнің мол хосыл мелодиясыны шекілендіруді.

0: Yakında Yezi İgiliki Yezi Ministerliği memleket buçu dağınlık özgüce ela yeni Yezi İgilik mensupatları tizimlikini ilan kıldı. Ürümçeri Davan Çanan Toku Güşi, Ürümçin Ayısından Savmisi, Binca Cüli Üçkisi, Tögüsü'te Katarlık, Beşkıl Özgüce Dihkallık, Dihkancılık Çarımçılık mensupatı tizimlik kırdı. Memleket bu içi dağınlık özgüce süpetlik yeni Yezi İgilik mensupatlarını Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Yezi İgilik mensupatları süpet bir hatarlıkı merkezi bir gitken bulup, tizimliki kirgüzülgen mensupatlarda Roşen, Rayun, Alaylıkige ve özgüce uzukluk süptigi iyi buluş hem belgelik işlep çıkırış külümünü hazırlayış talep kılındı. Ürümçin ayesi, Çalkar, Bakmışlık Dihkalar, Kesbi Hemkarlık Kooperatifinin kanunu ilgisi, Mukyat Adılkan'ın bakmışlık bilen şugulun batkınıga 9 yıl bolgan bulup, tögü bakmışlık külümü yıldın yılgı kenaydı. Boltur tögü sütunun setli somısıyla 1 milyon yuandın köpürekki yetti. O mundak dedi. Hazır tögü sütte setvalıgalar bargansır köpüyü batıdı. Kirmimiz boltur kudun köp yakşı.
1: Yakınki yıllardan bu yan Ürümçi nahiyası terikçilik bakmıçılık ne yöle siyasetini emeliyleştirip, ölçemleşken terikçilik bakmıçılık kaidesini mükemmelleştirip, yezi iyilik mesulatlarının bütün ceryanını sürüştürgülü buluşka hakiki kapalatlık kılıp, kürgezme, elektronluk soda bivastı körsütçüge tayınıp setiş yollarını kenaytti. Şincan Goyen Yezigilik Pentekniki Çeklik Şirketi'nin mesulü Can Yang, bultur 11. ayda Ürümçi nahiyesine savmi östürüşünü sınak kılgan bulup, 10 parnik 30 mu yerdeki savmiyden 60 tonna husul aldı. O mundak dedi. Bizden savmiylerimiz bu kitim danlık özgüce ala yeni bulup bağlanğından kiyin, biz savmiyinin süpütünü yeni bir kitim östürümüz.
0: Yakında Çapçal Nayısının Çoğur Bazırdaki Mığmoğluk, Ekologilik, Tarihçılık, Bakmışlık bazıda Tuncu Türküm'de raklar bazarı selindi. Şal etizde rak bekip bir caydın hoş usul iliştek Ekologilik, Tarihçılık, Bakmışlık endisi Çapçal Nayısının yez kent kasıplarının güllendirişke yeni hayatı küş koştu.
1: Çoğur Bazırdaki İli Yören Ekologiyelik Yezgilik Çeklik Şirketi'nin Mığmoğluk Ekologiyelik Tarihçılık Bakmışılık Bazısı'da tutaş ketken şallık yeşillikka pürkengen idi. Şallık yenideki gölçekte bakmıcı aileler tor yığıvat attı. Emdili tutulgan bir halta raklar yoğan tolgan kasırkı parkırak göşi semiz idi.
0: İli Yören Ekologiyelik Yezgilik Çeklik Şirketi'nin mesulü Gön Şaupin mundak dedi. Şavlon Şah'nın mubeş usulü 70 kilogramdan 80 kilogram gıca, hazır yetilgen rakının danısı yoğan et için süzük, bazar ihtiyacı küçülük, təmirləş ihtiyacını kandıralmayı vatıdı. Bu kesip 30 aylık amının kırmına aşırışı oturduk bu oldu.
1: Bu yıl ili yören ekologiyelik yezigilik çeklik şirketi rak bakmıcılıkını muvaffak uğurlaştırdı. Bunun içi de su yüzü bakmıcılık gölümü 140 mu, şal, rak, universal tarihçılık bakmıcılık gölümü 160 mu bulup,

0: Mobeşi husuli 70 kilogram etrafıda buldu. Şirket öz aldığa tarihçilik, bakmıcılık kılış bilen bile, yine etraftaki dehkan ailelerini ala süpetlik rak kumçıkı bilen aksız teminlep ve texniki cihetten yetekçilik kılıp, ammini özgeçe su mesulatları bakmıcılıkıga atlanışka yetekledi. Bir sudun işki hıl paydalanış, bir etizdin koş husul eliştek şal rak ten ösüş ekologiya endisini kenaytışke türtkü buldu.
1: Kulustay yaylıkının özgeçi otlak baylıkı tayınıp, Çöçek şehri Bozdak Bazırı'nın Kulustay yaylıkı en yakışı oruç mezgilgi kirdi. Bu cahaya hava uçuk vaktini çın tutup, maçınlaşkan mesulat koşuğunu teşkilleb, merkezlik oruç, bağlaş, yötkep, doğuş hizmetini kanat yaydırıp, tabi ot çöplerini kış ötüştüki ala süpetlik yem keşekke aylandırdı.
0: Çöçek şehrinin Bozdak Bazırı Kulustay mahallesindeki çarıvçı Edil Gazi Tursun Gazi mundaq dedi. Bu yıl hava yaxşı boldu, minin 130 mu yaylıqımda otlar yaxşı östü. Biz maşinada uğrup toşuduk. Bir bağlam ot ne, 20 yuenge satkılı buludu. Bir yılda 20 min yuenden artıq pul tapalaymen. Bunun da bək xuşalmen.
1: Çöcek şehri Bozdak Bazarlıq İyizigilik Tərəqiyyat Mülazmet Mərkəzinin məsuli Li Yen Çın mundaq tunuşturdu. Bozdak Bazarlıqı yaylıqın umumi külmü 640 mu mu bulub, 214 mu mu yerdə yayılışməni qılındı. 416 min mu otlaq aram aldırıldı. Bu yıl Bozdak Pazarı yezgilik maşınları baylıqının bir tutaş planlap oralaşdırıb, ot çöp bir qatarlıq yem kaçak materiallarının vaqtını çın tutup orup, yığveliş qıtikişliklerini tuluq yığveliş, saqlaş qıtikişliklerini tuluq saqlaşın iş qaşırdı. Şunun bilen bilə, yem kaçak oruş saqlaşının her qayısı qılıqlarıdaki ölçəmini qatlıq kontrol qılıb, qışlıq yem kaçak zapsıqa bütün güç bilen kapalatlıq qıldı. Hürmetlik radyo anıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tuprak programısı bu iç altış bəyduq. Anıqınınlağı rəhmət.